Elbet. Elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kireççi olacağım. Yalnız sen...

sensiz gecelerde düşelim. Dostluk olmaz derlerdi, inanmazdım senden başka kim.

kadehlerde mutluluğu aradım günlerce. Tek dostum meyler oldu sensiz gece.

Eski tadım yok artık. Durgunum, duruldum. Belli etmedim ama incindim, kırıldım. Hep içime atmaktan inan ki yoruldum. Ne haldeyim, ne haldeyim?

kız aşktır yavrum, yürekten ölsün. Bize aslan gibiyiz, sevmek yaraşır, maksadımız.

0: işin sanki ibadet olsun.
1: Beni sakla senden
0: en gizli yerde, beraber olmamız sanki ibadet.

0: yavrum yürekten olsun. Gerçekten olsun, yürekten olsun.
1: İlaç gibi radyo.

İlaç gibi radyo. Reklam. Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 zlap puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize
2: bakın. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

40 yıl hizmet edip takdir edilmediğini zanneden ve bunu sonradan fark eden Yunus'u mu desin? Bin kere tövbenden dönsen de gel diyen o deryadan, Mevlana'dan mı bahsetsen? Görmediği halde çiçeği, böceği ve bütün doğayı bu kadar güzel anlatan Veysel'i mi anlatsam? Git, gittiğin yerlere aşkı anlat diye dört bir yana kök salan Ahmet Yesevi'ye mi uğrasam? Düşmanın taşlarındansa, dostun bir tek gülünden bu demli yaralanan Pir Sultan'ı mı söylesem? Hacı Bektaş'ı mı desem, Erenler'i mi? Haddimizi, kadrimizi bilelim, gelin birleşelim.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

günaydın. Hayırlı cumalar. Borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun. 10 Temmuz Cuma sabahı 7.04 geçiyor. Uyandırma çalışmaları başlamıştır. Vatanı millete hayırlı olsun. Haydi bakalım. Türkiye'yi uyandıran adam.

Fas dedik, fas dedik, fus dedik. Akşam fos çıktın abi ya. Maçın ilk yarısını izledim. Bahsetmeden geçemeyeceğim. Mbappe'nin kaçırdığı penaltıyı falan boş verdim. Bir önceki maçta izlediğimiz Fas'la Fransa karşısında izlediğimiz Fas arasında dağlar kadar fark var. Böyle bir al gülüm ver gülüm. Sen sağa ver, sen sola ver. Kaleciye at, öndekine at. Stoper sağa, sağa bek, sol beke. Yoruldum. O topun orada dönmesinden Faslı futbolcular tarafından yoruldum. Dedim yatıyorum arkadaş, bana müsaade. Tam yatacağım, Mbappe gol attı. Yatacağım abi. 5 tane de gol atsanız dedim, yatacağım, sabah erken kalkıyorum. Çok keyif almadım akşam maçtan. Zaten Fransa'da 6 dakika sonra bir gol daha atmışlar. Tura çıkmış yani Fransa. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Bu akşam İspanya Belçika var galiba. Bakalım. Hak eden gelsin. Aman size bir şey olmasın.

çekemiyorlar bizi. Buongiorno Hasan, buongiorno. Good morning, guten Abend, guten Morgen. Öyle miydi? Bursa Yenişehir'den İbrahim, Filenin Sultanları'na ABD karşısında başarılar dilerim diyor. Biz de dileyelim. Oo sevgili Fatih'im, Sinan'ım. Yola çıkmış sevgili Fatih Sinan. 40'lar eline doğru. Sen bu aylarda Trabzon'a giderdin. 40'lar eline ayak. Oradan mı geçeceksin? Oğlanla birlikte yoldayız diyor. Kazasız belasız kardeşim, dikkatli ol. Yolun açık olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ay! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: İlaç gibi radyo.
4: Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Besin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
6: 31 Temmuz'a kadar Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA Emeklilik Mobil'e gelin. Aylık minimum 3000 TL ve katlarıyla BES veya çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA.
7: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
10: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
11: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Jack otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Jack'u yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodajack.com.tr'de.
12: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
13: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
14: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
15: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
16: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
17: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
18: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve

Bahçede mış mış sararıp yere düşmüş. Ya bu mış mış nedir? Merak edenler var. Gerçi insan başına ne geliyorsa meraktan gelir de. Bazı şeylerde merak etmek gerekiyor yani. Bir Gaziantep yöresinin türküsü bu. Mış mış aslında halk arasında kayısı ya da iğde meyvesi için kullanılıyor. Yani mış mış ses taklidi olarak da peş peşe öyle de söylenebiliyor. Türküde sararım yere düşen bu meyveler sevginin güzelliğini, sevginin güzelliğini, özlemini hatırlatıyor. Orada romantik bir metafor olarak kullanılıyor. Bahçede mış mış sararıp yere düşmüş. Bilmem anlatabildim ha. Bu arada pazartesi akşamı çok güzel bir konser var. 13 Temmuz pazartesi akşamı saat 21'de Harbiye'de Cemil Topuz.

Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir organizasyon var. Çok güzel bir türkü gecesi olacak. Açık Hava Tiyatrosu bu organizasyona imza atıyor. Güler Duman ve Oğuz Aksaç sahnede olacak. Türkü sevenleri unutulmaz bir gece yaşatacak. Benden hatırlatması 13 Temmuz Pazartesi akşamı. Saat 21'de unutmayın Oğuz Aksaç, Güler Duman, 13 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21'de Hardiye Cemil Topuzlu'da.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.
2: Gönül dostu Şener.

Trabzon burada demiş. Guten Morgen. Rostein. Duygu Canözü. Varmış. Günaydın efendim. Almanya'ya selam olsun. İsmail. Tokyo'dan, Japonya'dan. Kısmet olursa iki hafta sonra memlekete geliyorum diyor. Allah kavuştursun Kayseri ailene. Şükrü Özdinç. Abi notumuzu aldık mı diyor sonra. Almanya'dan Bahattin Temel. Full konsantrasyonla. Full mu abi? Zorlu bir sağlık sürecini geride bırakmıştı Ufuk Özkan. Karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Bayağı bir ciddi durumdu ama şimdi çok çok iyi. İyileşti. Yakında bir yarışma programına başlayacak. Ağustos ayında da önümüzdeki ayda 100 çiftin nikah şahidi olacakmış. Geçmiş olsun diyelim. Ben çok severim Ufuk Özkan'ı. Ben de bir paylaşmak istedim.

Şu an Türkiye'ye gitmek için yolda olan tüm arkadaşlarına Hasan'ın selamı var. Yolunuz açık olsun Danimarka'dan diyelim. Büyük heyecan 14 Ağustos'ta başlayacak. Sezon başlangıcı 14 Ağustos. İlk yarı 18-21 Aralık'ta bitiyor. İkinci yarı 15-18 Ocak'ta başlıyor. Sezon finali 23 Mayıs. Bakalım Mayıs'lar kimin olacak? İlk derbi de 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş arasında oynanacak. İyi oynayan hakemler kazansın.

FIFA'nın dürüstlüğü sorgulanamazmış. Niye abicim, ne özelliğiniz var? Niye sorgulayamıyoruz? Yani bu zamana kadar güvendiğim, inandığım hakemlerden biriydi Pierluigi Collina. FIFA Hakem Komitesi Başkanı kendisi. Bu cümleden sonra o da benim gözümden düştü. FIFA'nın dürüstlüğü sorgulanamaz. Hakem tartışmalarına şöyle yanıt vermiş. Asılsız iddiaların sporda yeri yoktur. Kimse FIFA Dünya Kupası hakemlerinin dürüstlüğünü sorgulayamaz. Daha dört tane. Hala. Neymiş? Mısır'ın golünün iptalinde faul varmış. Muhammed Salah'a faul yapılmamışmış. Aha. Ben de gelecekten geliyorum zaten. Sen de gözümden düştün Pierluigi. İtalya'dan Hasan, şuna bir uğra sitemlerimi ilet. Tamam, sana zahmet.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek garip ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Garanti bedeli
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dışses?
5: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.

çeşit çeşit uygun fiyatlı Burger King dondurmalarıyla bu yaz senin yanındayız. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Yaz coşkusu vatanda. 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde 5'in fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: English Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar English Home mağazaları ve online'da.
5: English Home farkı var.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzuli uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta 5'in fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
12: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve World Card.com.tr.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

motorine zam yapacağım. Bak gör. Geliyormuş. Yine zam gelecekmiş diyorlar. Konu komşu. Ya arkadaş, 100 dolar, 120 dolarda o civarlarda varil petrol fiyatı yükseldi. 70 doları düştü.

10 kuruş 10 kuruş indirim. Bir dolar, 2 dolar, 5 dolar artıyor. 3 lira 5 lira zam. İnsan yorulduk artık. Vallahi yorulduk ya. Yoruluyoruz. Yani tamam ama hesap kitap da biliyoruz yani. Bir uyarım var trafikte, yolda giderken çat çat çat çat çat çat selektör yapanlar var ya, böyle çat çat çat vuruyorlar böyle. Aracın kıçını affedersiniz yapışıyor arkasına. Onlara çok güzel bir ceza geliyor. Hem de öyle bir ceza ki para falan değil ha. Trafikte yol istemek veya uyarmak amacıyla peş peşin selektör yaparak sürücüleri taciz edenlere TCK'nın 123. maddesi uyarınca 1 yıla kadar hapis cezası verilebilecek, haberiniz olsun.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 10 Temmuz Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Zirvenin başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, alınan kararlarla NATO'nun daha da güçlendirildiğini ifade etti. Türkiye'nin ittifakın savunma ve kriz çözme kapasitesine katkı sunan kilit müttefik olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Ankara'daki NATO zirvesinin ardından Amerikan Başkanı Trump da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Türkiye'deki temaslarını son derece başarılı olarak nitelendiren Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da övgüyle söz etti. O gerçekten harika bir adam ve büyük bir lider ifadelerini kullandı. Ankara'da NATO zirvesinin tamamlanmasıyla hayat normale döndü. İçişleri Bakanı Çiftçi alınan önlemler için abartmadık, gereğini yaptık dedi.
2: Abartmadık, alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Böyle bir zirvede, önemli zirvede, dünyanın bütün gözlerinin olduğu, basın ordusunu takip ettiği bir zirvede en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi.
1: Zirve sürecinde liderlerin ve heyetlerinin geliş gidişi 145 uçuşla sağlandı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde Türkiye önemli bir konuğu ağırlayacak. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam bugün Türkiye'ye geliyor. Şubat ayında Amerika ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ilk gününde öldürülen İran dini lideri Ali Hamaney, gece doğum yeri Meşet'te toprağa verildi. İmam Rıza Türbesi'ne defnedilen Hamaney'in cenaze namazını büyük oğlu Mustafa kıldırdı. Ali Hamaney ile aynı saldırıda yaralanan oğlu İran'ın yeni dini lideri Mustafa Hamaney ise yine kamuoyu karşısına çıkmadı. Yasa dışı bahis davasında tutuklu bulunan Pozitif Bank, Firefix ve Flash TV'nin eski sahibi Erkan Korkun tahliyesine karar verildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 55 sanık yargılanıyor. Ara kararını açıklayan mahkeme yaklaşık 14 aydır cezaevinde olan Erkan Korku tahliye etti. LGS sonuçları bugün açıklanıyor. Tercih dönemi ise pazartesi günü başlayacak. 24 Temmuz'da tamamlanacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Bedelli askerlik için uygulanacak yeni ücret açıklandı. Yükümlüler bedelli askerlik hizmeti için 472.653 lira ödeyecek. Çin'in güneydoğusunda Fujian eyaletinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. En az 28 kişi hayatını kaybetti. Venezuela'yı sarsan ikiz depremlerde son bilanço açıklandı. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 3.899'a yükseldi. Yaralı sayısının ise 16.740 olduğu belirtiliyor. İspanya'da orman yangını can aldı. Ülkenin güneyindeki Almeria kentinde çıkan ve aşırı sıcakların etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında en az 12 kişi yaşamını yitirdi. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,60 değer kaybıyla 14.105 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.97, euro 53.79, gram altın 6.222 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 63.000 dolar bandında.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu. Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi bu akşam belli olacak. Maviler, İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. İspanya-Belçika mücadelesi bu akşam saat 22'de başlayacak. Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı şampiyonlar anıtına çekildi. Düzenlenen törende konuşan Başkan Dursun Özbek, yeni sezonda da şampiyon olmak istediklerini söyledi. Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre 15 Ocak'ta başlayacak ve sezon 23 Mayıs'ta sona erecek. Beşiktaş'ın Slovakya kampı.

0: sürüyor. Siyah beyazlılar akşam 18.30 ve 19.30'da Avusturya ekibi Mattersburg ve Polonya temsilcisi Witzel Lotz'la 35'er dakikalık iki devre hazırlık maçı oynayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sunar.
3: Oto Pratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağış yer yer sürüyor. Hafta sonu sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya az bulutlu 30 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Hem otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: sabah 8.11 saat 20 Temmuz'un 10'u. Türkiye Uyandıran Adam'a selam mesajı Konya'dan Meral ablamızdan Fenerbahçeli olan eşi Aykut'a gönderelim. Ona da selam olsun diyelim. İyi akşamlar mesajı geldi. Ben de iyi geceler diye cevap verdim. İzmir'den Ferdi diyor ki en sol şeridde 70-80'le gidenlerin cezai okumu. Toplantıda onu da ele alacağız. İzzet kötü anların habercisi. Zam haberini o gönderdi zaten. Fazıl'ın yeğeni yoğun bakımdan çıkmış, çok geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda iyi nişanınıza döner. Bursa'dan tır şoförü Ümit Kara Bodrum susuz kalmış, su götürüyorum diyor.
1: Gözlerim dolmadıysa bir daha dolmaz.
0: Bize 7-25 onlara kaç 25 acaba? Cemalettin diyor ki İzmir'den. Kolineye söyle diyor, kafaya saç ektirsin. O buraya gelecek. En iyisini biz yapıyoruz çünkü.
1: Elveda canım deyip gittin o an.
0: Mustafa Muti. Yolun açık olsun.
1: Dünyadan gelip bize.
0: Arayı soğutmayalım. Sevgimi.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Fetti koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Fetti dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başla. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dışses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Teka klimaların doğasında sessizlik var.
11: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
12: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
13: Size Fuzuli uyar.
12: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
14: MTB ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
15: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
16: makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
17: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
18: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
19: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
20: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte

0: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Berken Rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında

Taksi Tur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor.

0: Aziz. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. EFES'in sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yana Ege, diğer yana Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yavuz Usta. Programın ikinci saatinde pazartesi görüşmek üzere diye mesaj atıyorsun. Ne yapalım abi, programı erken mi bitirelim? İkinci saati yeni başlatmışız. Pazartesi görüşmek üzere. Ha sen gidiyorsan eyvallah. Ben daha buradayım. Avusturya'dan selam var. Kimden bilmiyorum. Kanal Bemzolan oğlu Alparslan'a selam söylermişiz. Dinliyorsa söyledik. Hollanda'dan sevgiler var Aycan İlter. İnşallah Allah izin verirse pazar günü Anavatan'a doğru yola çıkıyorum de. Hadi inşallah yolunuz açık olsun. Kazasız belasız tatiller olsun.

Haber havuzundan Metin zaten istediği zaman gidip geliyor. Samsun Almanya arası otobüs şoförü gibi. Sıra bize de gelecek. O günler yakın. Hep tatil, hep tatil. Nereye kadar?

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 10 Temmuz Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. TRT Haber'in manşetiyle başlayalım. NATO zirvesini başarıyla tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek zirvenin Ankara'nın uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi, Ankaralılara teşekkür etti. Ankara'ya gelmeden vurun dedi Hürriyet'in manşeti bugün. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 3 tankeri vurması Trump'ı sinirlendirdi. Trump Ankara'ya yola çıkmadan İran'a vurun emrini verdi. İran'da Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemede bulununca dünyayı yine savaş korkusu sardı. NTV.com.tr'ye geçelim, manşet Amerikan basını suikast iddiasını yazdı. Trump'a suikast planı ayrıntı şöyle: İsrail'in İran'ın Amerikan Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni ve somut bir suikast planı hazırladığına ilişkin istihbaratı Washington yönetimiyle paylaştığı öne sürüldü. İddia, Amerika ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların yeniden yoğunlaştığı ve kapsamlı savaş endişelerinin arttığı bir dönemde gündeme geldi. Sabahın manşeti de Türkiye gücüne güç kattı. Ayrıntı şöyle: NATO zirvesindeki eşsiz ev sahipliği unutulmaz izler bıraktı. Erdoğan'ın dengeli diplomasisi büyük takdir topladı. Avrupa'nın geleceği Ankara'da şekillendi. Batı ile yeni anlaşmalar küresel etkinliği büyüttü. Çocuk parkında dehşet yine sabahtan bir başlık ilk sayfadan. Kırklareli'de 4 yaşındaki kızını çocuk parkına götüren Çisem Çalkantı'ya 2 yıl önce şiddet yüzünden boşandığı Yusuf Kumsar silahla saldırdı. Genç kadın olay yerinde, kızı ise hastanede öldü. Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen cani aynı silahla canına kıydı. Özgür Özel cephesinden resmi tarih verildi. 100 milletvekiliyle yeni parti, bu başlıkta internet haberden ayrıntı şöyle: Özgür Özel'e yakın isimlerden Süleyman Bülbül, Yargıtay'dan bekledikleri kararın çıkmaması halinde 21 Temmuz'dan sonra yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum için harekete geçebileceklerini söyledi. Avrupa sütunu güçlenmeli, Milliyet'in ilk sayfasından bu başlıkta. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin ardından dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Slovakya Cumhurbaşkanı, Karadağ Başbakanı ve Arnavutluk Başbakanı ile bir araya geldi. Erdoğan, Pellegrini ile görüşmesinde NATO'nun Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğuna dikkat çekti. Avrupa'nın savunmaya yönelik çabalarının NATO'yu tamamlayıcı bir özellik arz etmesi gerektiğini ifade etti. Şimdi de Sözcü var sırada. Manşet Sözcü'de: sanayi icraya düştü, işsizlik zirveye çıktı. NATO seferberliği nihayet bitti, ilgililer duyarsa dönelim memlekete. Haziran ayında farklı kentlerdeki 13 fabrikayla 8 imalathane icradan satışa çıktı. Aynı dönemde tam 2.2 milyon kişi eve kapandı, işsizler ordusu 13 milyona dayandı. Ve LGS sonuçları bugün açıklanıyor. En son haberden bu başlık. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün açıklanacak. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Yarı finale ilk bilet Fransa'nın, bu başlıkta Habertürk'ten. Ayrıntı şöyle: 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Fransa, yarı finale yükselen ilk takım oldu. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi bu akşam belli olacak. İspanya-Belçika mücadelesi bu akşam saat 22'de. Biz de bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV TV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.

Grup Next. Çok seviyorum türkülerini. Bu da onlardan bir tanesi, Bastan Havası. Kıbrıs'a gidelim. Kıbrıs'tan İbrahim eşiyle kızları İlham, Edip ve Büşra'ya göndersin. Sakarya'dan yorgun kaptan, uzak yol kaptanı, 11 gün sonra Türkiye'deyim, Gemlik limanındayım diyor. Hoş geldin diyelim o zaman. Pazar günü doğum günüm demiş Dada Sema. Ben bugün kutlayayım, o günde arkadaşlar kutlanacağız, senelere diyelim. NATO zirvesi emekli maaşları zamlarını unutturdu diyor. Herkes mutlu galiba. Kimseden bir şey gelmedi. Bizim burası Bursa diyor Nilüfer göndermiş, Ankara burası. Almanya'da doğdum büyüdüm. Şu uçağa binip hani pilot anons ediyor, yarım saate inişe hazırlanıyoruz. O uçak alçalanıyor. Gözde o masmavi deniz, bayrağımız, camimiz, Türkiye'miz. Allah'ım o ne güzellik, anlatılmaz yaşanır diyor. Ben de bu şarkıyla yaşayalım dedim. Atatürk'ün evladıyım. Burada doğsam da yaşasam da Türkiye, Türkiye, Türkiye demiş. Ne mutlu.

Vatanımızın, toprağımızın güzel yerlerinden biri de Mardin. Mardin'in güzel insanlarından biri de sevgili Serdar kardeşim. Serdar'ım, canım benim. Mardin'in gülü. Bu diyancı ya. Görüşeceğiz.

0: Türkiye'yi yakarım, uyandıran adam.
1: Kem gözle bakanı sana. Namusum, kutsalım bu vatan bana. Edirne'den Kars'a, İzmir'den Van'a, vatanım, toprağım, Türkiye'm benim. Bu bayrak, bu vatan, şanımız bizim. Tarihe kazılı adımız bizim.

Adım adım karış karış Türkiye'mizin her yeri birbirinden güzel, birbirinden değerli. Aşağısı yukarısı, sağı solu, doğusu batısı, güneyi kuzeyi. Hepsi güzel. Çorum Osmancık'tan kim bu? Dünya Kupası Fransa İngiltere. Abi biz nereye gidiyoruz? Sen nereye gidiyorsun? Bırak kim oynarsa oynasın, bize ne ya? Bu saatten sonra çok da önemli değil. Çok değişik bir şey yapacağım. Çok farklı bir şarkı çalacağım. Uzun zamandır çalmak istediğim, böyle gümbür gümbür gidiyoruz ama uzun zamandır çalmak istediğim bir şarkıyı dinleteceğim size. Ben de orada kendimden geçerim herhalde dinlerken ama çok güzel bir mesaj Ahmet Mert'ten Mardin'den. Kalbiniz imanla ruhunuz huzurla dolsun. Hepimize hayırlı olsun. Kurulan bağlar ne kopsun ne de dostluklar unutulsun. Cumanız mübarek olsun diye göndermiş. Sağ olsun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bir önde eşlik edecek garip ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Günaydın. Şu anda beni duyuyorsan sen de sabah güne erken başlayanlar kulübündesin. Kulübün ilk kuralı erken kalkmak. Ki başardın, tebrikler. İkinci kural yola erken çıkmak. Belki mesai öncesi biraz kestirmek. Üçüncü kural Subway'de kahvaltıyı ucuza getirmek. Tüm kurallar için kulağın bende olsun. İyi çalışmalar.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
9: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
10: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
11: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Nasıl istersin, vatanda bulursun. 8-19 Temmuz tarihleri arasında seçili notebooklarda parakla peşin fiyatına 12 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.

0: milyon günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Televizyon deyince vatan.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: İlaç gibi radyo.
8: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sens. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

0: Son durak.
1: Son durak kara toprak.
0: Veda zamanı geldi. Kezban birazdan sizlerle birlikte ama bir sürprizi var. Kulağınız Kezban'da olsun. Benden söylemesin. Bana ayrılan sürenin sonunda sürçülisan ettiysek affola diyelim. Güzel bir hafta sonu sizlerle olsun. Bugün cuma, borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını versin. Ölmez sağ kalırsak. Pazartesi görüşmek üzere. Benim Hüseyin Anacığım. Bay bay.
2: Gönül dostu Şener.
0: Türkiye'yi uyandıran adam.

0: ile sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Zirvenin başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, alınan kararlarla NATO'nun daha da güçlendirildiğini ifade etti. Türkiye'nin ittifakın savunma ve kriz çözme kapasitesine katkı sunan kilit müttefik olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Ankara'daki NATO zirvesinin ardından Amerikan Başkanı Trump da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Türkiye'deki temaslarını son derece başarılı olarak nitelendiren Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da övgüyle söz etti. O gerçekten harika bir adam ve büyük bir lider ifadelerini kullandı. Ankara'da NATO zirvesinin tamamlanmasıyla hayat normale döndü. İçişleri Bakanı Çiftçi alınan önlemler için abartmadık, gereğini yaptık dedi.
1: Abartmadık, alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Böyle bir zirvede, önemli zirvede, dünyanın bütün gözlerinin olduğu, basın ordusunu takip ettiği bir zirvede en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi.
0: Zirve sürecinde liderlerin ve heyetlerinin geliş gidişi 145 uçuşla sağlandı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde Türkiye önemli bir konuğu ağırlayacak. Lübnan Başbakanı Nebbah Selam bugün Türkiye'ye geliyor. Şubat ayında Amerika ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ilk gününde öldürülen İran dini lideri Ali Hamaney gece doğum yeri Meşet'te toprağa verildi. İmam Rıza Türbesi'ne defnedilen Hamaney'in cenaze namazını büyük oğlu Mustafa kıldırdı. Ali Hamaney ile aynı saldırıda yaralanan oğlu İran'ın yeni dini lideri Mustafa Hamaney ise yine kamuoyu karşısına çıkmadı. Yasa dışı bahis davasında tutuklu bulunan Pozitif Bank, Parfix ve Flash TV'nin eski sahibi Erkan Korkun tahliyesine karar verildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 55 sanık yargılanıyor. Ara kararını açıklayan mahkeme yaklaşık 14 aydır cezaevinde olan Erkan Korku tahliye etti. LGS sonuçları bugün açıklanıyor. Tercih dönemi ise pazartesi günü başlayacak, 24 Temmuz'da tamamlanacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Bedelli askerlik için uygulanacak yeni ücret açıklandı. Yükümlüler bedelli askerlik hizmeti için 472.653 lira ödeyecek. Çin'in güneydoğusunda Fujian eyaletinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. En az 28 kişi hayatını kaybetti. Venezuela'yı sarsan ikiz depremlerde son bilanço açıklandı. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 3.899'a yükseldi. Yaralı sayısının ise 16.740 olduğu belirtiliyor. İspanya'da orman yangını can aldı. Ülkenin güneyindeki Almeria kentinde çıkan ve aşırı sıcakların etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında en az 12 kişi yaşamını yitirdi. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar. Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu. Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi bu akşam belli olacak. Maviler, İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. İspanya-Belçika mücadelesi bu akşam saat 22'de başlayacak. Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı şampiyonlar anıtına çekildi. Düzenlenen törende konuşan Başkan Dursun Özbek, yeni sezonda da şampiyon olmak istediklerini söyledi. Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre 15 Ocak'ta başlayacak ve sezon 23 Mayıs'ta sona erecek. Beşiktaş'ın Slovakya kampı sürüyor. Siyah beyazlılar akşam 18.30 ve 19.30'da Avusturya ekibi Mattersburg ve Polonya temsilcisi Vitze Lotz'la 35'er dakikalık iki devre hazırlık maçı oynayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
0: Hem otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Cezban'ın günlüğü başlıyor.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.
1: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir gün olsun hepimiz için. En kral şarkılarla saat 12'ye kadar beraberiz. Hemen programın başında Kral Etkinlik Otobüsümüzün lokasyonunu ve bugünkü şifreyi vereceğim. Beni dikkatle takip edin. Telefonunuzda Kral uygulaması olsun. Kral Etkinlik Otobüsümüz bugün İstanbul'da an itibariyle de telefonlarında Kral uygulaması olan ve Kral Otobüsü'nün yanına gidip şifremizi söyleyen ilk kralcımız 5 ya da 10 bin liralık hediye çekinin sahibi olacak. Şifremiz İstanbul Boğazı'nın simgesi Yalılar. Bugünkü şifremiz Yalılar. Otobüsümüzün lokasyonunu paylaşıyorum. Bugün Beylikdüzü'ndeyiz. Beylikdüzü metrobüs durağı çıkışı otobüs durakları yanında Avcılar yönündeyiz. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü metrobüs durağı çıkışı İstanbul durakları yanında Avcılar yönünde sizi bekliyor. Bugünkü şifremiz Yalılar. İlk giden kralcımız 5 ya da 10 bin liralık hediye çekinin sahibi olacak. Haydi bakalım, heyecanlı açtık yayını.

0: TTS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Yurdun büyük bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
4: Bir önde eşlik edecek garip ışıklar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl.

0: çeşit çeşit uygun fiyatlı Burger King dondurmalarıyla bu yaz serin yanındayız.
1: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
3: TED o kadar iyi ki TED.
4: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros garaj şoför ekspertiz.
6: Kötü deyince vatan.
5: Migros garaj şoför ekspertiz.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzuli uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
10: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
11: Ne istersen Neon 1.
12: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Net, Sigortam Net.
15: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
16: Otokoç ikinci el.
17: Yaz coşkusu vatanda. 9-31 Temmuz tarihleri arasında seçili klimalarda tarafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
18: İlaç Gibi Radyo.
19: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
18: İlaç Gibi Radyo.
6: Reklam. EDS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
6: Kezban'ın günlüğü.
7: Evet, Kral Etkinlik Otobüsümüzün bugünkü lokasyonunu ve şifremizi tekrar vereyim sevgili kralcılar. Kral Etkinlik Otobüsü bugün İstanbul'da, an itibariyle telefonunda Kral uygulaması olan ve Kral Otobüsü'nün yanına gidip şifremizi söyleyen ilk kralcımız özel markalara ait 5 ya da 10 bin liralık hediye çekine sahibi olacak. Şifremiz İstanbul Boğazı'nın simgesi Yalılar. Bugünkü şifremiz Yalılar. Otobüsümüzün lokasyonu Beylikdüzü'ndeyiz. Beylikdüzü metrobüs durağı çıkışı otobüs durakları yanında Avcılar yönünde otobüsümüzde arkadaşlar sizi bekliyor. Beylikdüzü metrobüs durağı çıkışı otobüs durakları yanında Avcılar yönündeyiz. Sizi bekliyoruz. Az sonra kazanan kralcımızın adını anons edeceğim.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele çeyrek final maçlarıyla sürüyor. Bu akşam saat 22'de İspanya-Belçika mücadelesine tanıklık edeceğiz. Karşılaşma Amerika'da Los Angeles Stadyumunda oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
3: Kezban'ın günlüğü.

unutulmaz şarkılarla açtık yayınımızı sevgili Kralcılar. Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın diyelim. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin Kralı'nda Kezban'ın günlüğünde saat 12'ye kadar en kral şarkılarla beraberiz. İbrahim abinin İmparator'un bu güzel şarkısını bütün sevenlerine, özellikle de çalışırken bizi dinleyenlere armağan ediyorum.

0: Kral etkinlik otobüsümüze ilk giden ve şifreyi doğru söyleyen kralcımız hediyesini kazandı. Bakalım bize neler söylemiş. Kulağınız bizde olsun. Yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanında kral etkinlik otobüsümüz şahane hediyeler dağıtmaya devam edecek.
1: İsmim Saitcan. Avcılar Gümrük'te çalışıyorum. Kral efendim dinlerken Kezban'ın anonsuna denk geldim. Otobüse geldim. Şifreyi söyledim. Hediye çekimi aldım. Kral efendime teşekkür eder. Sıradaki şarkıyı eşim Ceren'e armağan ediyorum. Seni seviyorum canım eşim.
2: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: TRT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dip OTR'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dip OTR'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
1: İlaç gibi radyo.
5: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında anlaşmalı Total Enerji istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında 22 Ağustos'a kadar geçerli 400 TL kampanya SMS'le katılanlarsa 350 TL çift para kazanıyor. Detaylar Akses.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de.
6: Tatil budur.

0: hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Garaj Şoför Ekspertiz. Yaz coşkusu vatanda. 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde 5'in fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS bakım katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Opel Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opel Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opel Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
11: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
12: İlaç gibi radyo.
13: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
14: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
13: Kezban'ın günlüğü.

0: Geceler sessiz, sessiz yar.
1: Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
4: Kral.
5: Kezban'ın günlüğü.
6: İlk saatimizi keyifli bir şekilde geride bıraktık sevgili kralcılar. Hem kral etkinlik otobüsümüzün hediyesini de sahibine takdim ettik. Sürpriz hediyelerimiz devam edecek. Programın ikinci yarısını biraz türkülerle açmak istedim. Türkülerimizle devam edelim. Sonra eskilerden, yenilerden, unutulmayanlardan şahane bir akış sizi bekliyor.

güzel türkülerle devam ediyoruz. Özellikle de bağda, bahçede, tarlada çalışan toprak emekçilerine hediye etmek istiyorum bu güzel türküleri. Her birine kolaylıklar diliyorum. İnşaatlarda çalışan, tadilatta, tamiratta çalışan boya ustaları, mobilya atölyelerinde bize kulak veren sevgili kralcılarımız, hepinize kolay gelsin.

0: TRT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Hızlı geçiş sistemi EGZ vakıf katı.

0: çok azdı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
2: getir. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
8: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
9: Kezban'ın günlüğü.

0: ben de ağladım. Ne yaptım ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Kaderim dedi. Üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki. Kaderim dedi. Üzülmedim ki.
1: Hep diyoruz ya sevgili kralcılar, sanatçılar geride bıraktıkları eserlerle yaşamaya devam ederler. Azer Bülbül'ün unutulmaz yorumu geldi. Sevenlerine hediyem olsun. Ve hemen ardından yine unutulmaz bir şarkı, bu kez Yıldız Tilbe'nin yorumundan gelecek. Pek çok sanatçıdan dinlediğiniz bu şarkıyı Yıldız Tilbe de kendine has yorumuyla bambaşka okuyor, sevenlerine hediyemiz olsun.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1930 Dünya Kupası bir Avrupa takımının finalde yer almadığı tek seneydi. 1939'da 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla 1942 Dünya Kupası iptal edildi. 1946 Dünya Kupası da savaş nedeniyle ülkeler ekonomik çöküşten münzerip olduğu için yapılamadı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
3: Kezban'ın günlüğü.

Şehir içinde toplu taşımada görevli olan bütün şoför kardeşlerim, kral kaptanlar, hepinize hediyem olsun. Otobüs, minibüs, taksi, metro, metrobüs, buralarda emeği olan vatandaşları bir yerden bir yere taşırken de pek çok problemle karşı karşıya kalıp kocaman yürekleriyle sessiz sedasız işlerini yapan değerli kral kaptanlar, hepinize gelsin.

0: BTS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
6: İstikbal'de. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Biz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
6: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

Yayın akışımızın finalinde Müslüm Baba'dan şarkılar bekleyen sevgili kralcılarımız, iki Müslüm Gürses şarkısı sizlere hediyem olsun. Bir saatimiz daha var Harbi Kız gelene kadar. Ali'nin ilk saatinde ben, ikinci saatinde de Harbi Kız sizlerle olmaya devam ediyoruz.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağış yer yer sürüyor. Hafta sonu sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya az bulutlu 30 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana. Göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi o zaman.
2: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
3: Kezban'ın günlüğü.

Son saatimizden bütün kralcılarımıza merhaba diyelim. Bugün 3 saatlik yayında en kral şarkılarla birlikte olmaya devam ediyoruz. Ferdi abinin ardından Orhan Baba'nın unutulmaz şarkısı ve şimdi de Bir İmparator şarkısı 1987 yılından bütün sevenlerine hediyem olsun.

0: haritacı risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
0: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
9: Şahane yaz festivaliyle kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 zap puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
10: MediaMarkt,

0: Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Türkiye'nin dört bir yanında çalışan belediye işçisi kardeşlerim, hepinize kolay gelsin. Derya Bedavacı, Özgür Alter, Serkan Kaya, her biri sizin için söyleyecek şarkılarını. Kolaylıklar diliyorum işlerinizde.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
0: Kezban'ın günlüğü.
2: Özlerim ben seni, seninle bile uslatma hasretimi.

Bayhan'dan çok sevdiğimiz Müslüm Baba'nın Adını Sen Koy isimli şarkısını dinlettim. Sevenlerine hediyem olsun sevgili kralcılar. Ve unutulmaz bir şarkı. Hayatımıza damgasını vurmuş bir Kamuran Akkor şarkısı. 1987 yılından bütün sevenleri için geliyor.

0: karanlık ustam olur.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: Sivi Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Pilot garaj yapı ekspertiz.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: TEKA klimaların doğasında sessizlik var.
9: TEKA klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
10: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
12: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Ve bugün de geldik programın finaline. Sevgili kralcılar, Gülden Karaböcek'in unutulmaz şarkısı 1980 yılından geliyor. Finali de Müslüm Baba ile yapacağız. Benden hemen sonra Harbi Kız en kral şarkılarla mikrofonda. Ben de kısmet ise pazar akşamı saatler 8'i gösterdiğinde yine buradan sizleri selamlamayı umuyorum. Görüşünceye de kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: EDS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi.
1: Kral FM Haber.
2: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 10 Temmuz Cuma, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. LGS sonuçları açıklandı. 13 Haziran'da düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bu sabah erişime açıldı. Bu yıl sınavda 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 13 Temmuz'dan itibaren öğrenciler tercih yapmaya başlayacak. Tercih süreci 24 Temmuz'da tamamlanacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada tedbir kararının devamına karar verdi. Gürsel Tekin ve heyeti görevine devam edecek. Bir sonraki duruşma 16 Ekim'de görülecek. İçişleri Bakanlığı haklarında arama kararı bulunan 54 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bu kişilerden 29'unun kırmızı bültenle arandığı bildirildi. Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul ve Ankara'daki yasa dışı bahis ve narkotik soruşturmalarında toplam 197 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Gürlek, İstanbul'daki operasyonun siber suçlarla mücadele daire başkanlığı ve MASAK'ın hazırladığı raporlar doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade etti. Ankara'daki soruşturmada ise hedef uyuşturucu madde satıcıları ve kullanımı özendiren kişilerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Zirvenin başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, alınan kararlarla NATO'nun daha da güçlendirildiğini ifade etti. Türkiye'nin ittifakın savunma ve kriz çözme kapasitesine katkı sunan kilit müttefik olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Ankara'daki NATO zirvesinin ardından Amerikan Başkanı Trump da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Türkiye'deki temaslarını son derece başarılı olarak

0: nitelendiren Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da övgüyle söz etti. O gerçekten harika bir adam ve büyük bir lider ifadelerini kullandı. İran-Amerika hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran'ın dün Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Ürdün'deki Amerikan askeri hedeflerine füze saldırıları düzenlemesinin ardından gece İran'ın güneyindeki bazı kentlerde patlama sesleri duyuldu. Son saldırıların kimin tarafından gerçekleştirildiği henüz net değil. Amerikalı yetkililer yeni bir operasyon düzenlemediklerini savunurken saldırıların Körfez ülkelerinden gelmiş olabileceği de iddialar arasında. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde Türkiye önemli bir konuğu ağırlıyor. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam bugün başkentte temaslarda bulunacak. Şubat ayında Amerika ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ilk gününde öldürülen İran dini lideri Ali Hamane'ye gece doğum yeri Meşet'te toprağa verildi. İmam Rıza Türbesi'ne defnedilen Hamane'nin cenaze namazını büyük oğlu Mustafa kıldırdı. Ali Hamane ile aynı saldırıda yaralanan oğlu İran'ın yeni dini lideri Mujtaba Hamane ise yine kamuoyu karşısına çıkmadı. Çin'in güneydoğusunda Fujian eyaletinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. En az 28 kişi hayatını kaybetti. Venezuela'yı sarsan ikiz depremlerde son bilanço açıklandı. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 3.899'a yükseldi. Yaralı sayısının ise 16.740 olduğu belirtiliyor. İspanya'da orman yangını can aldı. Ülkenin güneyindeki Almeria kentinde çıkan ve aşırı sıcakların etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında en az 12 kişi yaşamını yitirdi. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul, çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne yatay seyirli 14.109,21 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.200'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.98, euro 53.77, gram altın 6.205 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 63.000 dolar bandında.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu. Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi bu akşam belli olacak. Maviler, İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. İspanya-Belçika mücadelesi bu akşam saat 22'de başlayacak. Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı şampiyonlar anıtına çekildi. Düzenlenen törende konuşan Başkan Dursun Özbek, yeni sezonda da şampiyon olmak istediklerini söyledi. Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre 15 Ocak'ta başlayacak ve sezon 23 Mayıs'ta sona erecek. Beşiktaş'ın Slovakya kampı sürüyor. Siyah beyazlılar akşam 18.30 ve 19.30'da Avusturya ekibi Mattersburg ve Polonya temsilcisi Witzew Lodz'la 35'er dakikalık iki devre hazırlık maçı oynayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Sem Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

0: de terdi.
1: Bu sokakta, bu şehirde ikinizi arıyorum. Ferdi abimizi, Krazlığımızı selamladık. Olmasaydı derdimi söyler miydi Ferdi abimiz dedik ve sevgili Kezban'a da çok teşekkür ediyorum. Haftanın son çalışma gününde tüm dinleyicilerimize hayırlı, bereketli, huzurlu bir cuma günü diliyorum. Saatler 15'i gösterene kadar da duygularınızı tercüman olacak en güzel şarkılarla buradayız efendim. Hepiniz alemin kralına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dışses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: çeşit çeşit uygun fiyatlı Burger King dondurmalarıyla bu yaz senin yanındayız.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için belli ona yatakta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun.

0: olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

kendimi unuttum, unutulduğumda ah bir de onu unutabilsem. İşte bazen kişi unutamadığımız için değil, onlara vermiş olduğumuz değeri kendimize vermediğimiz için yoruluruz, kırılırız. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biriydi. Hemen sonrasında Güllü ablamızla devam ediyoruz. Ve bu şarkıyı da hakkıyla dinleyeceğinizden de şüphem yok. Bu arada mesajlarınız da geliyor, eksik olmayın. 0532 703

Cengiz abimizin de söylemiş olduğu gibi sevmek yetmiyor. Vefa olmayınca en büyük sevgi bile zamanla tükeniyor. Kıymet bilmeyen bir kalbe ömrünüzü verirseniz ne olur, ömrünüz eksik kalır, tükenir. Çünkü bazı insanlar sevgiyi değil, yokluğunuzu anlayınca değer vermeyi öğreniyor. Ama o zaman da iş işten geçmiş oluyor dostlar.

0: adım bahar mıydı sende? Vazgeçilmez bir tutkuydun, gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun, adım sevda mıydı sende? Yokluğun ateşten gömlek, dayanamaz buna yürek. Unuttun istemeyerek, adın hasret miydi sende? Her nefeste seni aldım, her gece uykusuz kaldım. Sanki çölde susuz kaldım. Adın Leyla mıydı sende? Unuturmuşum adını, anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını, sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
6: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
7: Sistem dondu, online satışım durdu.
8: Tamide çözülsün.
7: Nasıl?
8: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
7: Büyüksün.
8: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
7: Tami.
8: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
7: Yürü be Tami.
9: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
10: Tami bir garanti BBVA.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli

0: takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Tünel'in Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM'de yıllara meydan okuyan bir coşkun sabah yorumudur. Bir gülü sevdim ya, işte bazı aşklar, sevgiler yıllar geçse de yüreğinizin en güzel köşesinde yaşamaya devam eder. Belki kavuşamazsınız ama yine de o sevgi yüreğinizde büyür. O duyguları tekrar tekrar yaşatan, filizlendiren bir şarkı daha var ki Ümit Besen'le programımıza devam ediyoruz. İlk saatimizi de yavaş yavaş uğurlamak üzereyiz. Yeni saatimizi müthiş bir Ferdi Baba yorumuyla karşılayacağız. Bir yerlere ayrılmayın.

0: senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün görsem yeter bana.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağış yer yer sürüyor. Hafta sonu sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya az bulutlu 30 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

yaklaşınca hatırla beni. Maziye dalarken günleri kokar.

0: hasretin beni derinden. Sen bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni. Hatırla beni.
1: Her saat başında hatırla beni. Çok da severiz bu şarkıyı. Yürekten seven de her saat başında değil, sevdiğini her nefes alışında hatırlar diyoruz değil mi? Eyvallah. Harbi kızı arabesk başkadır. Çalınan tüm şarkılar aşkıdır Sıla'dan yakışan. Yine çok derin bir reçetem daha var ki Müslüm Gürses'le yayınımıza devam ediyoruz.

tatmadık mı? Her kalp atışında heyecan duyuyorsan, beni de seven var diye inanıyorsan, her zaman

0: konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında Cem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: TED Marifetli Hesap'la birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED Mobil'den Marifetli Hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
3: TED o kadar iyi ki TED. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret, bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret, ha varmış.

0532 703 92 0 WhatsApp numaramız. Selvi Nurcum canım benim, bugün LGS puanını öğrenmiş. Tercih inşallah senin için hayırlı olur güzelim. Yanaklarından öpüyorum. Şaban abicim Kuşadası'ndan selamını aldım. Almanya'dan programımızı takip eden grubeçilerimiz varmış. Eyvallah, sevgiler, selamlar. Hayırlı cumalar abicim. Hayırlı cumalar Türkan'cığım. Türkan Kaya'da İstanbul'dan programımızı dinliyor. Ve şöyle baktığımda Beydağlı kardeşimizi Tire Organize Sanayisi'nde şarkılarımızı dinleyen Kazım.

İnsan çok sevince affediyor ama yapılanı öyle kolay kolay da unutamıyor. Affetmek unutmak değil de değil mi? Konya'dan sevgili Seray'cığım. Seray Demirkaya, Dumlupınar Parkı'nda arkadaşım. Asel'in doğum günü kutluyoruz. 25 kişi izlemiş. Maşallah ne kadar şanslı. İyi ki doğmuş. İyi ki sizi bulmuş. Sizin gibi güzel dostları bulmuş. Yeni yaşı ona sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Her şey gönlünce olsun. Sevgili Asel'cim, canım benim. Hayırlı cumalar dileklerini ileten Kütahya Simav'dan, Kara Murat kardeşim Müslüm Baba'dan, eskili reçeteler yazacağız hiç merak etme. İstanbul'dan Faslıcı Hasan kardeşim de aşkı çok sevdi eşi Sevim Armağan etmiş. Kastamonu'daymış kendisi. Ona da güzel bir sürpriz yapmış olalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha? Nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
4: 31 Temmuz'a kadar Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA

premium 3000 TL ve katlarıyla BES veya çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı artırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Krim'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Yaş Gibi Radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Merhaba, ben sanayide çalışıyorum. Adım Serkan Kurban. Sanayide dükkanda Kral FM dinliyorum. Anası duydum. Otobüse gelip hediyemi aldım. Tüm Kastamonu Cideli'lere selamlar olsun.
3: Ben Sevda Çelik. Bakırköy sahiline geldim. Burada anonsu duydum. Hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkürler.
1: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Ah ah, güz gülleri gibiyim. Ya sevmeyi bilmedim ya da sevince geç kaldım. Bazı aşklar mevsimini bulamıyor kardeşim. Geriye sadece hatırası ve işte bu şarkılar kalıyor. Yüreği sevmeye geç kalanların şarkısı diyebiliriz. Hakan Taşıyan'a da çok uğurlu gelmişti. Onu zirveye taşımıştı. Şu dakikalarda bu güzel yorumu tamamlayacak bir reçetem daha var ki Sibel Can sevenleri şöyle birazcık daha radyonuzun sesini açabilir miyiz? Aç sesini kardeşim.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: vefasızlığını affedemedim. Sana olan zaafımı hazmedemedim. Aramazdım, sormazdım. Seni tanımazdım bile. Sen benim koynumda beslediğim yılan bile olamazdın.
1: Son saatimizdeyiz. Radyoların şimdi aşan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Alemi Kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz. Yüreğimizi yakacak bir şarkı var arkadaşlar. Acımasız bir şarkı. Metin Şentürk'le devam ediyoruz. Kırklareli Üsküp'ten sevgili Onur Türe kardeşim, sana ve iş yerinde bizi dinleyen tüm kralcılarımıza selam olsun. Benim de ailem, annem, babam Kırklareli Üsküp'te. Onlar da dinliyorsa onlara da sevgilerimi gönderiyorum. Ergün kardeşim, seni unutmayalım. İstanbul'dan bize dinleyen kralcılarımızdanmışsın. Eyvallah. Sana da, tüm çalışma arkadaşlarına da sevgiler, selamlar.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dip OTR'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dip OTR'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Teka klimaların doğasında sessizlik var. Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
7: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Şansa kalma düşünüp Umran Oto Ekspertiz.
11: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
14: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
15: Reklam. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten Aracının Muayenesini Unutanlara gelsin.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele çeyrek final maçlarıyla sürüyor. Bu akşam saat 22'de İspanya-Belçika mücadelesine tanıklık edeceğiz. Karşılaşma Amerika'da Los Angeles Stadyumunda oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Seni bu alnıma yazmayan kaderi tanımam asla. Orhan Gence hayalim kralındaydı. Bu şarkıyı da sevgili Yaren'cim sana da armağan etmiş olalım. Karadeniz'den bizi dinleyen kazlarımızdandı. Arzu etmiş olduğu şarkıyı da dinleyici mutlu olmuştur herhalde. Eyvallah. 25 yıldır Kral FM dinliyorum abi. Kız ilk defa mesaj atıyorum. 50 kişi sizi dinliyoruz. Bugün doğum günüm demiş. Nice güzel yılların yaşların olsun. Değerli dinleyicimizin ismi de sevgili Hasan. Hasan Usta. Eyvallah sevgiler. Nice güzel yıllar yaşlar olsun. Sağlık, mutlu, huzur içerisinde yaşayasın inşallah. Can Cezavi Birinoğlu ve tipinde şu anda seni dinleyen kadar mahkum olan Fatih'e bir şarkı gönderir misin abi kız? Ankara'dan Nihal onu çok seviyor der misin demiş. Evet Nihal çok seviyor seni Fatih kardeşim. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Allah kurtarsın. İnşallah en güzel günleriniz en kısa zamanda olsun. Ve son olarak da Metin kardeşimizin selamını aldım. O da uzun yol kaptanımız. Son ses şarkılarımızı dinliyormuş. Hasret, özlem ancak bu şarkılarla çekilir demiş. Allah çektirmesin. Tez zamanda hasret kaldıklarına kavuşasın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dışses?
5: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: çeşit çeşit uygun fiyatlı Burger King dondurmalarıyla bu yaz senin yanındayız.
1: Kışın sıcak kesinlikle, gürültü yok, kafan rahat, bağlı.
2: Boplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Vodafone redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
6: Vodafone redde sınırsızca.
4: Pilot garaj şoför ekspertiz.
7: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, Sigortam Net.
10: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Yanlış adımlar sizi yanlış insanlara, yanlış insanlar da sizi bir ömür boyu pişmanlığa götürür kardeşim. Bu kadar net. Arabesk'in en sevilen kadın sesleriyle programımızın artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benden hemen sonra sevgili Kaan mikrofon başında yeni alacak. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 12 gösterdiğinde tekrar buluşmak ve kavuşmak ümidiyle bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 10 Temmuz Cuma günü gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, F-35'ler ve Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kalkabileceğine dair önemli sinyaller verdi. Bu adımların atılması için Amerika, Türkiye'nin Rusya'dan satın alınan S-400'lerle ilgili bir formül bulmasını beklerken Kremlin'den açıklama geldi. Sözcü Peskov, Türkiye'nin S-400'leri 3. ülkeye satışını görüşüyoruz, hassas bir konu ifadesini kullandı. Türkiye, NATO üyesi bazı ülkeler tarafından Kanada'da kurulması kararlaştırılan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'na katılmama kararı aldı. 7 NATO ülkesiyle Ukrayna'nın kurucu ortakları arasında yer aldığı bankanın 134 milyar dolarlık bir sermaye ile 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Avrupa Parlamentosu 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı için 1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri başlıklı skandal bir karara imza attı. Karara Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kararı hiçbir şekilde tanımadıklarını söyledi. AK Parti sözcüsü Çelik de kabul edilen Kıbrıs kararına sözde karar kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır sözleriyle tepki gösterdi. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz ifadesini kullandı. İran-Amerika hattında tansiyon yeniden yüksek. İran'ın dün Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Ürdün'deki Amerikan askeri hedeflerine füze saldırıları düzenlemesinin ardından gece İran'ın güneyindeki bazı kentlerden de patlama sesleri geldi. Son saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiği henüz netleşmedi. Savaşın ilk gününde öldürülen İran dini lideri Ali Hamenei de dün gece doğum yeri Meşhed'de toprağa verildi. Ali Hamenei ile aynı saldırıda yaralanan oğlu, İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamenei ise yine kamuoyu karşısına çıkmadı. İspanya'da aşırı sıcaklara bir de orman yangınları eklendi. Almeria bölgesinde 11 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 19 kişiden henüz haber yok. 15 bülteninde yurttan manşetlere dönüyoruz. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bugün LGS sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz yıl tam puan alan 719 öğrenci vardı. Bu sene soruların tamamını doğru çözüp tam puan alanların sayısı 452'de kaldı. 13 Temmuz'dan itibaren öğrenciler tercih yapmaya başlayacak ve süreç 24 Temmuz'da tamamlanacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Bu sene merkezi kontenjan sayısı da 198.899 olarak açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verdi. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Bugün CHP'de Merkez Yönetim Kurulu da Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. İzmir'de Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi başkan vekilini belirlemek için toplandı. CHP'nin tek adayı Selahattin Yıldız ilk turda 20 oy alarak Balçova Belediye Başkan Vekili seçildi. İçişleri Bakanlığı haklarında arama kararı bulunan 54 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bu kişilerden 29'unun kırmızı bültenle arandığı bildirildi. Hakim Savcılar Kurulu tarafından 2019 yılında meslekten ihraç edilen bir hakim, meslektaşının kurum kimliğini çalıp adliyeye girdi. Sahte hakim, dava kapsamında dosya sorgulaması yaparken yakalandı. Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabayiş dosyasıyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir ekip kurdu. Karartıldığı iddia edilen 15 dakikalık kamera kaydı incelenecek. Sinyal analizi için de Adalet Bakanlığı'nın gönderdiği özel cihaz kullanılacak. Papara'nın yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan eski sahibi Ahmet Faruk Karslı tahliye olduktan 3 gün sonra tekrar yakalandı. Tahliye kararına itiraz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geldi. Papara TMSF'nin el koymasının ardından Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devredilmişti. İstanbul Kapalı Çarşı'daki bazı kuyumcuları ve sanal ödeme kuruluşlarını kullanarak 40 milyar lira tutarında kara para akladığı öne sürülen bir şebeke çökertildi. 1548 sayfalık iddianamede 504 şüpheli yer alıyor. Spor bülten öncesinde bizden bir haber. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul'dayız. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
2: Umran Auto Expertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Fas'ı 2-0'la geçerek ilk yarı finalist oldu.

0: Fransa'nın yarı finaldeki rakibi bu akşam saat 22'de başlayacak İspanya-Belçika eşleşmesinin galibi olacak. Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği Mason Greenwood transferi resmiyet kazanıyor. Sarı lacivertliler Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu arada yeni transfer Nathan Ake'de Avusturya kampına dahil oldu. Filenin sultanları lideri zorladı ama yıkamadı. Milletler Ligi maçında karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenildi. A Milli Kadın Voleybol takımı yarın saat 13.20'de de Japonya ile karşılaşacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik.
0: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu sıcaklıklar 2 ila 3 derece artıyor. Yarın İstanbul açık 30, Ankara az bulutlu 31, İzmir sıcak 35, Bursa açık 32, Antalya parçalı bulutlu 31 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Hem otoyolu hem de Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kaan.

Harbi kıza teşekkür edelim. Harbi eyvallah. Yaşadığın güzelliklerin devamının gelmesi temennidir. 10 Temmuz günlerden cuma. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir cuma günü diliyorum kralcılarımıza. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizleri ağırlayan kralcılarımız. Her zaman olduğu gibi birbirinden değerli sanatçıların şarkılarına yer vereceğiz. Tabii ki bu şarkıları paylaşacağız. Az sonra nasıl ulaşacağınızı da hatırlatacağım. Saat 17 itibariyle de kaptanımız Kaptan Çener mikrofon başında olacak. Onur Akın yorumunun hemen sonrasında Edip Akbayram'la devam edelim. Çok sevilen bir şarkıdır. Her şey senin uğruna, alemin kralında kralcılarımıza armağandır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve sinir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.

0: Vodafone'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar English Home mağazaları ve online'da.
1: English Home farkı var.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
4: Beyaz etlerin iyisi İt ya da Migros'ta 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi İSGE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Hepsi Bro'da Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

0: vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
2: 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk ülke Fransa oldu. Fransa ile Fas çeyrek final maçında karşılaştı. Fransa'da ilk yarı Kylian Mbappe penaltı atışından yararlanamadı. Yerden köşeye vurdu. Yasin Bono soluna uzandı ve o penaltıyı kurtarmayı başardı. Dünya Kupası'nda 9 penaltı vuruşu, 4 kurtarış. Müthiş bir istatistik Yasin Bono için. İlk yarıda Fas'ın üretken ve tehlikeli bir takım olmadığını gördük. Hatta bir görüntüde teknik direktör Muhammed Ouabi oyuncularının ileri çıkmasını istemişti. Bunu ikinci yarıda yaptılar. Belki maçı kaybettiler ama ikinci yarıda biraz daha Fas'ın o oyununu görebildik. İkinci yarıda Mbappe penaltıyı kaçırmıştı ama çok daha güzel bir gol imza attı. Ardından Ousmane Dembele skoru belirleyen gol attı. Fransa 2018'in şampiyonu, 2022'nin finalisti ve 2026'da da yarı finalde. Fas cephesine bakacak olursak teknik direktör Muhammed Ouabi Fas'ın geleceği parlak dedi. Yatırımlar karşılık veriyor, ödül alıyor, bunu görebiliyoruz. Artık Fas oyuncuları Fas milli takımını seçiyor. Bu çok önemli. Fransa'nın rakibini belirleyecek çeyrek final maçı bu akşam İspanya ile Belçika arasında. İspanyollar gol yemeden ilerlemeye devam ediyorlar. Bakalım o altın jenerasyon Belçika bu kez o altın jenerasyon olarak anılmamıştı. Belki bu çeyrek final beklenmiyordu ama şu anda çeyrek finale geldiler. İspanya'ya karşı nasıl zorluk çıkaracaklar, bunu nasıl başaracaklar, sonuç elde edebilecekler mi? Akşam 22'de başlayacak maçla birlikte öğrenmiş olacağız.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

Bilseydim zindandan daha karanlık, bilseydim hücreden darıldığını. Boyun mu bükmezdim sitem edimine, bilseydim sükutun kar olduğunu.

Rahmet ve dua ile analım hem Müslüm Baba, kaç kadeh kırıldı ve sonrasında Ferdi Baba dönebilsem dedi. Ve Orhan Gencebay'la da kralcılarımızın duymayı istediği şarkılara yer verdik. Orhan Baba, Ferdi Baba ve Müslüm Gürses sevenlerine de armağanımızdı. 90'lı yıllara damgasını vuran şarkılarla devam ediyoruz. Bu arada 0532-703-92-0 0532-703-92-0 kralcılarımızın bizlere ulaşacağı WhatsApp numaramız. Alemi Kralında Kral FM'desiniz. Bakalım kralcılarımız bu şarkıları kimlerle paylaşmayı istemiş. Gelen mesajlarınızı da okumaya başlayacağız kralcılar.

olmaz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CB Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgiler...

0: hediye almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CB Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CB Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
6: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
8: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
9: Fırsatlar Tatil Budur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
13: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla. Taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, ben sanayide çalışıyorum. Adım Serkan Kurban. Sanayide dükkanda Kral FM dinliyorum. Anonsu duydum. Otobüse gelip hediyemi aldım. Tüm Kastamonu Cideli'lere selamlar olsun.
2: Ben Sevda Çelik. Bakırköy sahiline geldim. Burada anonsu duydum. Hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkürler.
0: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Artık yavaş yavaş ikinci saate adım atıyoruz kralcılar. Bu arada liselere geçiş sistemi yani 2026 LGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte orta öğretimden liseye geçiş yapacak olan milyonlarca öğrenci puanlarını öğrenirken 13 Temmuz'dan itibaren ise biliyorsunuz ki öğrenciler tercih yapmaya artık başlayacak. Adaylar sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç sorgulama ekranı üzerinden de sorgulayabilecek. Bu hatırlatmayı da paylaşmak istedim. İnşallah istemiş olduğunuz sonuçları elde etmişsinizdir. Tabii sadece öğrenciler için değil, veliler için de bu sınav çok önemliydi. İnşallah onlar da emeklerinin ve beklentilerinin karşılığını en güzel şekilde almıştır diyelim. Hayırlısı olsun. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Az sonra gelen mesajları artık okumaya başlayacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Umrenoto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Fas'ı 2-0'la geçerek ilk yarı finalist oldu. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi bu akşam saat 22'de başlayacak İspanya-Belçika eşleşmesinin galibi olacak. Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği Mason Greenwood transferi resmiyet kazanıyor. Sarı lacivertiler Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Milli yelkenci Doğukan Kandemir, Artvin Hopa'dan Hatay İskenderun'a yelkenle en kısa sürede gitmek için tek başına yola çıktı. Hiç motor kullanmadan sadece rüzgarla 1563 deniz mili uzunluğundaki parkuru tamamladı. Kandemir 11 gün 9 saatlik süreyle yeni bir rekora imza attı.
0: Umrenoto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerinde çiğ damlası,

Son saatin içerisindeyiz. Hatırlattığımız gibi 17 itibariyle kaptanımız mikrofon başında. Uşak'tan sevgili Ali Türkmen doğum günü olan biricik eşi Fatma Hanım'a sıradaki şarkıyı armağan eder. Bugün doğum günü olan eşinizin ve tabii ki kralcılarımızın da doğum günü kutlu olsun. Almanya'ya dönelim. Almanya'dan Fotoş Hanım'a armağan olsun şarkı. Avusturya'dan Kerim Zengin için çalalım. Hemen sonrasında Ankara'ya bir dönelim. Hakan Güçlü şarkıyı tekstilde çalışmakta olan arkadaşlarına ister. Arnavutköy'de bizi dinlemekte olan Mikail Özkul'a, Musacım Taksi Camiası'nda çalışmakta olan meslektaşlarına armağan ediyor şarkıyı. Oğlum Baran için bir şarkı rica ediyorum der. Nuray İşcan'a hediye olsun şarkı ve tabii ki ailesine, İzmirlilere hediye edelim. Kilis'ten Bekir Çeliktaş'a, tüm dostlarına. Yalova'ya dönelim. Yalova Çiftlikköy'den Ebu Bekir'e armağan olsun şarkı. Bir Sinan Özen yorumu rica ediyor. İzmir Torbalı'dan Birsen, İlhan ve arkadaşları Hatice Hanım'a Çileme armağanmış şarkı. İsmini sayamadıkları tüm dostlarına da bizler armağan edelim. Ve kaldığımız yerden devam edelim kralcılar.

0: Yiğit Akü Biz haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
6: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: At yarışı oynuyorsan,
9: Vitalinin olacak.
8: An be an yarışı izliyorsan,
9: Vitalinin olacak.
8: Hep kampanya istiyorsan,
9: Vitalinin olacak.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
12: Uygun musun?
11: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
12: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
10: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
13: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
14: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
15: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
16: Size Fuzuli uyar.
15: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
17: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacit'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. EPS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, EPS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: tüm sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen ol. Kan.
1: Beni bırak. Gittiğin o gün var ya. Sanki dünya durdu. Her şeyin sonu gibi.

istedim ki bu saat içerisinde özellikle fantezi müziğine damgasını vuran sanatçıların şarkılarına yer verelim. Seda Hanım biricik eşi Alparslan için armağan etti. Onu çok sevdiğini dile getirdi. İstanbul'dan Cafer iş arkadaşlarına hediye ederken Akçay'dan Bartu ve Ezel babacığımız Aslan Bey için bir şarkı rica ediyoruz demişler. Onu çok sevdiklerini dile getirmişler. Dilaver ve İbrahim Çavuş'a armağan olacakmış. Avustralya Melbourne'e selamlar sevgiler. Dumlupınar Parkı'nda kızımın arkadaşı Asel'in doğum günü kutlaması var. Toplandık seni dinliyoruz. Şarkıyı kızım Elif, Seray ve arkadaşlarına armağan ediyoruz. Konya'dan Meral Demirkaya selamlar sevgiler gönderelim. Bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın da bu vesileyle doğum gününü kutlayalım. Birazdan veda faslı diyelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
3: Yarışı oynuyorsan
4: bir tarihin olacak.
3: An be an yarışı

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
3: Biraz garaj şofu ekspertiz. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Biraz garaj şofu ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS bakım katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
8: Ne istersen Neon 11.
9: Şahane yaz festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.

Kralcılarımız Kral Etkinlik Otobüsü'nü soruyorlar. Merak etmesinler, Kral Etkinlik Otobüsü her gün olduğu gibi kralcılarımıza hediye çeklerini ulaştırmaya devam ediyor. Bunun için yapmanız gerekeni de bir hatırlatalım dostlar. Kral uygulamasının cep telefonunuzda yüklü olması gerekiyor. Şifreyi biliyorsunuz ki duyduğunuz an itibariyle Kral otobüsüne gidiyorsunuz. Sevgili Özgür orada sizlere yardımcı oluyor. Bunun için arkadaşlarımın anonslarını da takip etmeniz gerekecek. Az sonra sevgili kaptan mikrofon başında geldik beraberliğimizin sonuna. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir akşam diliyorum. Pazar günü görüşme dileğiyle diyelim ve mikrofonu İzmir'e kaptanımıza bırakalım.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdoker ben. Bugün 10 Temmuz Cuma günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmay subaylar mezuniyet töreninde konuştu. NATO zirvesine değinen Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirtti. Zirvenin Ankara'nın uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladığını söyleyerek Ankaralılara teşekkür etti. Terörsüz Türkiye sürecine de parantez açan Cumhurbaşkanı, iç kalemizi sağlam tutacağız dedi. Türkiye 100 yılı vurgusu yaptı. Türkiye'deki S-400 füze savunma sistemlerinin 3. ülkeye satışı konusunda Moskova'dan açıklama var. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye ile konunun görüşüldüğünü söyledi. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının satışına ilişkinde Amerikan yönetiminin kongreye yaptığı bildirim sürecinde kritik aşama tamamlandı. F-110 motorlarının satış süreci kongrede herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerlemeye devam edecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyona ilişkin mesajlar verdi. Sıkı politikanın süreceğini söyleyen Karahan, arz şokları manşet enflasyonu yukarı çekti, dedi. Merkez Bankası Başkanı dezenflasyon sürecinin sürdüğünü ancak jeopolitik gelişmelerin süreci bir miktar geciktirdiğini aktardı. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verdi. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi. İzmir'de Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilini belirlemek için bugün belediye meclisi toplandı. CHP'den tek aday Selahattin Yıldız ilk turda 20 oy aldı. Balçova Belediye Başkan Vekili seçildi. Bir faili meçhul cinayet daha 10 yıl aradan sonra aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır'da Mehmet Emin Karaalp'in 2016'da başından

0: vurularak öldürülmesiyle ilgili 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hakimler Savcılar Kurulu tarafından 2019'da meslekten ihraç edilen bir hakim, meslektaşının kurum kimliğini çalıp adliyeye girdi. Sahte hakim dava kapsamında dosya sorgulaması yaparken yakalandı. İstanbul Beşiktaş'ta 2 yıl önce bir gece kulübünün tadilatı sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün duruşma 15. kez ertelendi. Aileler hem karar çıkmamasına hem de sanıkların olası kastla yargılanmamasına tepki gösterdi. Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabayiş dosyası ile ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir ekip kurdu. Karartıldığı iddia edilen 15 dakikalık kamera kaydı incelenecek. LGS sonuçları açıklandı. Tercih süreci 13 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'da tamamlanacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Merkezi kontenjan sayısı 198.899 olarak açıklandı. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul'dayız. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Fas'ı 2-0 yenerek ilk yarı finalist oldu. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi bu akşam saat 22'de başlayacak İspanya-Belçika eşleşmesinin galibi olacak. Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği Mason Greenwood transferi resmiyet kazanıyor. Sarı-lacivertliler Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Nathan Ake de Avusturya kampına dahil oldu. Beşiktaş'ın Slovakya kampı devam ediyor siyah-beyazlılar. Saat 18.30 ve 19.30'da Avusturya ekibi Mattersburg ve Polonya temsilcisi Widzew Łódź'la 35'er dakikalık iki devre hazırlık maçı oynayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Hem otoyolu hem de Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.
8: Kaptan Şener.
9: İlaç gibi radyo.

Sevgili Kaan'ımızdan mikrofonu teslim aldık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Takvim yaprakları 10 Temmuz 2026 Cuma gününde olduğumuzu gösteriyor. Birçok dinleyenimiz için böyle haftanın son iş günü gibi hafta sonuna merhaba dediğimiz günlerden bir tanesi. Hepinizin inşallah günü güzel geçmiştir. Akşamınız da çok güzel olsun ve hatta hafta sonunuz çok güzel geçsin diyelim. Sevgili Kaan'ımız o güzel şarkılarıyla, sohbetiyle sizlerle birlikteydi. Görevi teslim aldık inşallah aynı güzellikleri saat 19'a kadar, yani Melis burada oluncaya kadar biz de yaşatalım. Dileğimiz bu yönde. Günün telaşını, koşuşturmacasını, olup bitenlerini şöyle bir yana bırakın, şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım. Bugün Torbalı Sanayi Sitesi'nden sizlere sesleniyorum. Sevgili kuzenin mekanındayız bugün. Değişiklik olsun dedik. Yürüyen stüdyomuz, mobil stüdyomuzdan böyle sabit bir atmosfere geçtik. Malum bir de sanayi ortamlarını seviyoruz yani. Oldum olası biz kaçamıyoruz sanayi ortamından. Bütün sanayici esnaflarımıza da bir selam gönderip programı öyle açalım. Emekçi güzel yüreklere selam olsun diyelim. Buyurun, Kral FM'de Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz başlıyor.

şaşmadan yürüyelim. Gireyim kola. Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçli.

0: Mutfaktaki risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'le her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: İlaç gibi radyo.
5: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Akses'ler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanyaya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında, anlaşmalı Total Enerji istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında 22 Ağustos'a kadar geçerli 400 TL, kampanya SMS ile katılanlarsa 350 TL çift para kazanıyor. Detaylar Akses.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de.
6: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
8: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
9: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
10: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
11: TED o kadar iyi ki TED. Piyot Garaj Şoför Ekspertiz.
12: Mobil istersin, vatanda bulursun. 8-19 Temmuz tarihleri arasında seçili notebooklarda parafla peşin fiyatına 12 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
13: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
14: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
17: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
18: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
19: Garaj Şoför Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele çeyrek final maçlarıyla sürüyor. Bu akşam saat 22'de İspanya-Belçika mücadelesine tanıklık edeceğiz. Karşılaşma Amerika'da Los Angeles Stadyumunda oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: İlaç gibi radyo.

hattımız 0532 703 92 çift 0 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Ben de program içerisinde biliyorsunuz vakit buldukça selamlamaya çalışıyorum. Şimdi bugün İzmir Torbalı Sanayi'ndeyim demiştim. Kuzenin mekanda. Kuzen böyle bobinaj işiyle uğraşıyor sevgili Serkan'ım. Ekibi, kıymetli ekibi Sermet abime ve sevgili Sabri kardeşime buradan bir selam göndereceğim. Kolaylıklar diliyorum işlerinde. Bugün gerçi onları biraz böyle benim yayın saatimdeyken molaya çıkardık desek yeridir yani. Pek çalışmıyorlar. Evet. Yine yanı sıra hemen karşı komşuları vardı. Onlar da yine koyu kralcılar. İsmine münasır diyelim. Mekanlarında yine bizleri dinliyorlar sağ olsunlar. Aykut Kral, Ali Kral ve babaları sevgili İsmet Kral amcamıza da bir selam göndermiş olalım. Şarkılarımız armağan olsun. Bir de bugün aracımızın böyle balansıyla ilgilendi sağ olsun. Sevgili ustamız var. Fevzi ustam çok teşekkür ediyorum. O da eski bir kralcıymış. Hatta şaşırdı bir anda. Dedi ki ya bizim Serkan'ın dedi kuzen. Yani sen Kral FM'deki dinlediğimiz Kaptan Şener misin? Aynen abi. Buradan sana da bir selam olsun. Hayırlı işlerin olsun. Bütün sanayi esnafımıza kocaman bir selam göndermiş olalım. Nazlı Mevcil Çanakkale Bayramiş'ten bizleri dinliyordu. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletelim. Ayten ablamız, kaptanımız, canımız hoş geldin. Güzel akşam olsun. Kalbi gönlü güzel insan. Cuma mübarek olsun. Çalınan ömrün helalliği olmaz. Çünkü ne zaman geri gelir ne de affeder. Bir insanın umudunu, hayalini ya da iç huzurunu çaldın mı artık ne özür işe yarar ne de helallik. Güzel yayınlar dilerim. Seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar demiş. Selam olsun diyelim. Yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum Ayten ablam. Tülay Keskin güne bir söz bırakmış. Dünyanın en ağır sessizliği nedir bilir misin? İçindeki volkanı kimsenin duymadığı ama herkesin seni bir dağ gibi güçlü sandığı bir gecede kendi külünde boğularak yaşamak. Hoş geldin. Ben de geldim, yerimi aldım. İyi yayınların olsun. Akşamın da güzel olsun diyor. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık diyelim. Evet, Tülay Keskin'in satırlarıydı. Nur Sayın selamlar. Gönlü güzel insan. Keyifli bir program diliyorum. Sevgiyle kal demiş. Sağ olsun. Ve Nurhan Kazmacı takipteydi. İzmir'den, sıcak bir İzmir akşamından selam gönderdi. O da acıyı iyi bilirim diyor. Kaybetmeyi de iyi bilirim. Yalnızlığı da iyi bilirim. Beni yakından tanıyanlar da hiçbirinden korkmayacağımı iyi bilir. Vallahi ne güzel sözmüş. Teşekkür ediyoruz efendim paylaşımlar için. İlk mesajları dillendirdik. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başla. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.tr'de. Her güzel İstikbal'de.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
6: sınırsızca. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
8: Tatil Sepeti.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi.
12: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
13: Yaz coşkusu vatanda. 9-31 Temmuz tarihleri arasında seçili klimalarda tarafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
14: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
15: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
16: İngiliz Home farkı var.
17: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
18: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
19: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi?

0: Peki biz Sigortanet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancımet Sigortanet.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sens. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: Merhaba, ben sanayide çalışıyorum. Adım Serkan Kurban. Sanayide dükkanda Kral FM dinliyorum. Anonsu duydum. Otobüse gelip hediyemi aldım. Tüm Kastamonu Cidelilere selamlar olsun.
5: Ben Sevda Çelik. Bakırköy sahiline geldim. Burada anonsu duydum. Hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkürler.
3: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
6: Kaptan Şener.
1: İlaç Gibi Radyo.

Güzel şarkılarımızda ilk saati tamamlıyoruz. Sevgili kralcılar, Ege'den sıcak bir günden hepinize tekrar güzel bir akşam dileklerimizle diyelim. Gün batımı vakitlerinde şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki ikinci saatimizde sizler için seçtiğim birbirinden güzel şarkılar var. Önce bir 18'de ana haber bültenimizi alalım. Bakalım günün gelişen haberleri neler olup bitmiş haber merkezimize aktarsınlar. İkinci saatte şarkılarımla sohbetimle yine buradayım. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 10 Temmuz Cuma günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesine ilişkin konuştu. Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz, iç kalemizi sağlam tutacağız dedi. Erdoğan mesajını İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Kurmay Eğitimi mezuniyet töreninde verdi.
2: İki gün önce NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldı. NATO'nun Güneydoğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık. Ankara Zirvesi'nin bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Son olarak burada şu hususun da altını çizmek istiyorum. Hangi teşkilata üye olursak olalım, İçinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak, başımız dik, bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Dolayısıyla hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek, hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun için her fırsatta söylediğim gibi iç kalemizi sağlam tutacağız.
1: Türkiye'deki S-400 füze savunma sistemlerinin 3. ülkeye satışı konusunda Moskova'dan bugün açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye ile konunun görüşüldüğünü ve hassas olduğunu aktardı. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının satışına ilişkin de Amerikan yönetiminin Kongre'ye yaptığı bildirim sürecinde kritik aşama geçildi. F-110 motorlarının satış süreci Kongre'de herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerlemeye devam edecek. Avrupa Parlamentosu 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı için 1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri başlıklı skandal bir karara imza attı. Karara Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kararı hiçbir şekilde tanımadıklarını söylerken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kabul edilen Kıbrıs kararına sözde karar kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır sözleriyle tepki gösterdi. Dışişlerinden de sert kınama mesajı paylaşıldı. LGS sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz yıl tam puan alan 719 öğrenci vardı. Bu sene ise soruların tamamını çözen kişi sayısı 452'de kaldı. Tercih süreci 13 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'da tamamlanacak. Yerleştirme sonuçları da 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Bu sene merkezi kontenjan sayısı 198.899 olarak açıklandı. Yargıdan manşetlere uzanalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam kararı verdi. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi. İzmir'de Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçildi. CHP'nin tek adayı Selahattin Yıldız ilk turda 20 oy aldı ve Balçova Belediye Başkan Vekili oldu. İçişleri Bakanlığı haklarında arama kararı bulunan 54 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Bu kişilerden 29'unun kırmızı bültenle arandığı aktarıldı. Hakim Savcılar Kurulu tarafından 2019'da meslekten ihraç edilen bir hakim, meslektaşının kurum kimliğini çalıp adliyeye girdi. Sahte hakim dosya sorgulaması yaparken yakalandı. İstanbul Beşiktaş'ta 2 yıl önce bir gece kulübünün tadilatı sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Duruşma bugün 15. kez ertelendi. Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabeiş dosyası ile ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir ekip kurdu. Karartıldığı iddia edilen 15 dakikalık kamera kaydı incelenecek. Sinyal analizi için de Adalet Bakanlığı'nın gönderdiği özel cihaz kullanılacak. Papara'nın yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan eski sahibi Ahmet Faruk Karslı tahliye olduktan 3 gün sonra tekrar yakalandı. Karara itiraz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Papara, TMSF'nin el koymasının ardından Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devredilmişti. İstanbul Kapalı Çarşı'daki bazı kuyumcuları ve sanal ödeme kuruluşlarını kullanarak 40 milyar lira tutarında kara para akladığı öne sürülen bir şebeke çökertildi. 1548 sayfalık iddianamede 504 şüpheli yer alıyor. Sınır ötesine uzanıyoruz. İspanya'da aşırı sıcaklarla başlayan orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Almeria bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kayıp 23 kişiden de henüz haber yok. Bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız Megakent İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
0: Renault Expertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Fas'ı 2-0 yenerek ilk yarı finalist oldu. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi bu akşam saat 22'de başlayacak İspanya-Belçika eşleşmesinin galibi olacak. Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği Mason Greenwood transferi resmiyet kazanıyorsa lacivertliler Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Sarı lacivertlilerin yeni transferlerinden Nathan Ake'de Avusturya kampına dahil oldu. Beşiktaş'ın Slovakya kampı devam ediyor siyah beyazlılar. Saat 18.30 ve 19.30'da Avusturya ekibi Mattersburg ve Polonya temsilcisi Widze Wlotz'la 35'er dakikalık iki devre hazırlık maçı oynayacak.
0: Umranoto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu sıcaklıklar 2 ila 3 derece artıyor. Yarın İstanbul açık 30, Ankara az bulutlu 31, İzmir sıcak 35, Bursa açık 32, Antalya parçalı bulutlu 31 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Hem otoyolu hem de Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon

Sana dek meçhul kaderim, soğuk bedenim, titrek sesimle ben burada bekliyorum gözlerime.

İkinci saate hoş geldiniz canlar. Şarkılarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Alemin kralındasınız Kaptan Şener'le birlikte. İzmir'den Torbalı ilçesinden hepinize selam olsun diyelim. Dostlarımızla birlikte şarkıları paylaşırken hemen gelsin güzel dilekler, temenniler. Şu dakikalar biraz böyle iş çıkış saatleri malum. Trafik yoğunlaşıyor. Yollarda olan canlar hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın, kazasız belasız iyi seyirleriniz olsun. Bizleri dinlerken mesaide olan, işlerinin başında olan emekçi güzel yüreklere selam olsun diyelim. Kolaylıklar dileyelim. Yine

Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi tüm kahramanlar. Sizlere de selam olsun, vukuatsız iyi görevler diliyorum, iyi nöbetler ve istirahatteki canlara da çok güzel bir cuma akşamı olsun. İkinci saate hoş geldiniz. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir önde eşlik edecek Sarık Işıklılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Garanti bedeli al.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: At yarışı oynuyorsan,
7: İtalyan olacak.
6: An be an yarışı izliyorsan,
7: İtalyan olacak.
6: Hep kampanya istiyorsan,
7: İtalyan olacak.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: taksitle.
1: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de Cep'te mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
3: TED o kadar iyi ki TED.
4: Klima deyince vatan.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Sizi Fuzuli uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
9: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
10: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
11: Ne istersen Neon 1.
9: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
12: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
13: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
14: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
15: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
16: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
17: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
18: Tatil Sepeti.
16: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
19: İlaç Gibi Radyo.
20: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
19: İlaç Gibi Radyo.
21: Reklam.
22: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. Kralcılarımızın o güzel mesajları var. Hemen dillendirelim isterseniz. Kimler bizleri dinliyor? İkinci saatin o güzel mesajları gelsin. Malum yaz ve misafirler, deniz, yemek, ev, iş, of çok yorgunum diyor ama neşeliyim. Çünkü misafir bolluk, huzur, neşe. Varsın yorulsun diyor ablam. Dinleriniz demiş. Eyvallah. Selam olsun Melike ablamızın gönderdiği satırlarmış. Evet, buradan bir selam gönderelim. Bak Torbalı'dasın. Dilim az kalmış. Hem konserimiz başladı yarın. Hakan Altun var. Seni de bekleriz demiş. Ablasının prensi diyor. Eyvallah. Yüreğinize sağlık. Vallahi inşallah diyelim yani. Didim'e de sevgili yeğene bir ziyarette bulunacağız ama ilerleyen günlerde. Tuba Zaman selamlar olsun diyelim. Çiğdem Hanım. Kızım Eylül'üm balık tutarken kulağım sende, tabii ki dinlemedeyim. Çanakkale'den sevgiler selamlar demiş. Çiğdem Hanım selamı olsun diyelim. Leyla Zeynep Bozkan, huzurlu cumalar kaptanım, hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. İyi yayınlar, güzel bir cuma akşamı olsun demiş. Hepimize olsun canlar. Neslihan Karagöz, güzel yüreklim hoş geldin, ben de geldim, dinlemedeyim, Allah'a emanetsin diyor. Yasin, herkese selamlar, sizleri dinliyoruz demiş sevgili Yasin kardeşim. Yusuf Aktar'la hayırlı akşamlar demiş. Kaptanım dinliyorum Şener Bey, Mersin Sanayi Sitesi'nden. Contacı Yusuf selam olsun diyelim efendim. Ustalarımız bak bizleri dinliyor. Abdullah Ekiz takipteydi. Hadımköy'den sıradaki şarkıyı Lastikçiler Kralı Hüseyin abime gelsin, sizlere darman olsun diyor. Nail Çınar, kaptanım Manisa Akhisar'da beklerim. 3 gün motofest var diyor. Seviyorsun kaptan demiş. İnşallah değil mi? Bu hafta sonuydu Akhisar Motosiklet Festivali. Keyifli zamanları olsun iki teker sevdalısı canların. Nilgün Güllüoğlu, kaptanım hoş gelmişsiniz. Rabbim kuvvet versin inşallah. Hayırlı akşamlar diyorum. Krala selam, damara devam sevgilerimle demiş. Selamlar olsun efendim. Ve kimler var? Asuman Hanım var. Muhterem Pekol, Sude Naz. Emine Hanım Hollanda'dan, Filiz Kıtay, Mehmet Ali kardeşim, Turgay Varol, Mehmet Çelebeoğlu, Nesrin Akı ve Sema Doğan. Sizlere de selamlarımızı iletelim. İkinci saatin yoklamalarını aldık. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu bu güzel cuma akşamı üstünde devam ediyor.

param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın hasaretini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin? Cevap ver.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir önde eşlik edecek Tarık Işıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
7: Teka klimaların doğasında sessizlik var.
8: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
10: Eczacı
11: bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
12: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
13: Uygun musun?
12: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
13: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: senin yanındayız.
1: Yaz coşkusu vatanda. 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
4: İngiliz Home farkı var.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Hepsiburo'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla. At yarışı.

0: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Ve sevgili kralcılar, bugün de seyrimizin sonuna geldik. İmparator'un hemen sonrasında güzel bir şarkıyla yolculuğu tamamlayacağız. Hepinize çok güzel bir cuma akşamı diliyorum. Bugün Torbalı Sanayi Sitesi'ndeydik. Sanayi esnaflarımızla birlikteydik. Keyifli, güzel bir programı buradan gerçekleştirdik. Emekçi canların yanında olmak her zaman iyidir. Eyvallah. Şimdi birazdan sevgili Melis mikrofonda olacak. Bursa'ya mikrofonu teslim ediyoruz. Kendisine iyi programlar olsun. Sizlere de iyi bir hafta sonu olsun. Yarın yine buradayız. 18'de hafta sonu seyrinde buluşmak dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: Kaptan Şener.
1: İlaç Gibi Radyo. Gündem. Net Gündem.
2: 10 Temmuz Cuma akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz turumuza. Bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nda yeni ihraç talepleri çıktı. 7 il başkanı daha görevden alındı. 15 il teşkilatına da atama yapıldı. Eski İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ihraç istemiyle, Giresun ve Trabzon il başkanları da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Net Gündem'de turumuzun ilk durağı NTV habere uzanıyoruz. Ateşkesin sona erdiğini İran'a açık ve net biçimde ilettik yazıyor manşette. Bu açıklama Amerikan Başkanı Donald Trump'tan geldi bugün. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Amerikan Başkanı açıklamasında İran görüşmelere devam etmemizi istedi. Bunu kabul ettik ancak ateşkesin sona erdiğini onlara açık ve net biçimde ilettik ifadelerini kullandı. NTV'de dikkat çeken bir diğer manşette ise yeni doğan çetesi var. Göz göre göre ölüme terk etmişler. Adli Tıp Kurumu yeni doğan çetesinin sebep olduğu bebek ölümlerine ilişkin yeni bir rapor hazırladı. Raporda bebeklerin uygun tedavi yapılsaydı kurtarılabilecekleri anlatıldı. İddianamede sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından 10 kez, resmi belgede sahtecilik suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Net Gündem'de TRT Haber'e uzanıyoruz. Manşette Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemeyiz yazıyor. Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan bugün Milli Savunma Üniversitesi'nde Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz dedi. NATO zirvesine de değinen Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirtti. Ankaralılara da teşekkür etti. Geçelim Habertürk'e. Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yeniden yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz mahkeme tarafından bugün kabul edildi. Hakkında çıkartılan tutuklamaya yönelik karar doğrultusunda Karslı yakalandı. Net Gündem'de turumuza sözcüyle devam ediyoruz. Dikkat çeken manşetlerden birinde Mehmet Akif Ersoy var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcılık Ersoy hakkında 266 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep etti. Reddedilen eski iddianamede Adalet Bakanı Akın Gürley'in basın müşaviri Furkan Torlağ'ın adı 8 kez geçerken yeni iddianamede adının yer almadığı görüldü. Sözcüde bir de Megakent İstanbul'dan bir manşet var.

0: Marmaray'da intihar vakaları arasına bir yenisi daha eklendi. Söğütlüçeşme istasyonunda yaşanan intihar vakası nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Sıradaki durağımız Anadolu Ajansı'ndayız. Bugün LGS sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz yıl 719 öğrenci tam puan almıştı sınavdan. Bu sene ise soruların tamamını doğru çözen kişi sayısı 452'de kaldı. Tercih süreci 13 Temmuz'da başlayıp 24 Temmuz'da tamamlanacak. Yerleştirme sonuçları da 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Bu sene merkezi kontenjan sayısı da 198.899 olarak açıklandı. Net gündemde haftanın kapanışını bizden bir haberle yapıyoruz. Kral otobüsü yine yollarda, ilk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de.
1: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Otopratik.
4: Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu sıcaklıklar 2 ila 3 derece artıyor. Yarın İstanbul açık 30, Ankara az bulutlu 31, İzmir sıcak 35, Bursa açık 32, Antalya parçalı bulutlu 31 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 10 Temmuz 2026 günlerden Cuma, artık haftayı tamamladık. Akşam şarkılarında buluştuk dinleyicilerimizle. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum sevgili kralcılar. Kaptan Şener'den mikrofonu şarkıları devraldım. Önümüzdeki 2 saatinize eşlik etmek üzere kulaklığımı kulağıma taktım. Ve bugün başlar başlamaz bir kralcımıza, bir hanımefendi kralcımıza hediye çekimizi takdim ederek açılışımızı yapacağız. Şifreyi birazdan söyleyeceğim ama önemli bir hatırlatma yapayım. Telefonlarınızı Kral uygulamasını mutlaka indirin. Onu soracaklar. Bunu hatırlattıktan sonra bu akşamın şifresini paylaşayım. Haydarpaşa Garı. Evet, bu akşamın şifresi Haydarpaşa Garı sevgili kralcılar. Mecidiyeköy'de şu anda beni duyan dinleyen kralcılarımıza, özellikle hanımefendi dinleyicilerimize sesleniyorum. Otobüsümüz Mecidiyeköy meydanında şu anda. Otobüs durağının hemen yanında, Mecidiyeköy otobüs durağının hemen yanında, Ok Meydanı yönünde. Zaten gider gitmez oraya göreceksiniz. Bir yanında Kral FM'in, diğer tarafta Kral Pop Radyo'nun logolarının olduğu kocaman bir otobüs sizi bekliyor olacak. Kral uygulamasını telefonlarınıza indirin. Bu akşamın şifresi Haydarpaşa Garı. Otobüsümüzün yanına ilk giden hanımefendi dinleyicimize 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini takdim edeceğiz. Şimdiden katılacak olan dinleyicilerimize bol şanslar diliyorum. Yayınıma başlıyorum. Alemin en kralında, Kaptan Köşkünde Melis var.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Kimi Radyo.
0: Reklam.
3: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sens. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç Kimi Radyo.
4: De yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB. Biraz garaj yapar ekspertiz.
9: Mutlu istersin vatanda bulursun. 8-19 Temmuz tarihleri arasında seçili notebooklarda, parafla peşin fiyatına 12 taksit vatanda.

0: Ayrıntılı bilgi bakanbilgisayar.com'da. Biraz garaj ya da ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli Uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
2: Getir. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ile aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hepsi Bro'da Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
8: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
9: İlaç gibi radyo.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
9: İlaç gibi radyo.
11: Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
12: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, cuma akşamı şarkılarını çalmaya başladık. Saat 19 itibariyle sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu devraldık. Kendisini uğurladık. Bugün programı açar açmaz hediye çeki verdik bir kralcımıza, bir hanımefendi dinleyicimize. Özellikle böyle anons ettik. Mecidiyeköy'deydi otobüsümüz. Telefonunda kral uygulaması vardı Nagihan'ın. Aynı zamanda şifremizi de doğru söyledi. Hediye çekini kazandı. Nagihan'cığım. Nagihan iyi günlerde harca, harcadıkça da bizi hatırla. Sevgili Nagihan Uzun Çakmak isimli dinleyicimize hediye çekimizi takdim ettikten sonra yolumuza kral şarkılarla devam edeceğiz.

0: Dilerim.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Dünya Kupası tarihinin en erken golünü Türkiye attı. 2002 Dünya Kupası'nda Güney Kore ile karşılaşan Türkiye, başlama vuruşundan yalnızca 10.89 saniye sonra gol atma başarısı gösterdi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

giriş yaptık. Daha ilk anonsumuzda kralcılarımıza, özellikle hanımefendi dinleyicilerimize bugün böyle biraz pozitif ayrımcılık yaptık. Hediye çekimizi dağıttık. Nagihan kazandı. Hemşireymiş, nöbetten çıkmış. Bizim otobüsümüzle karşılaşmış. İlk giden dinleyicimiz olmuş. Bugünün şanslı, talihli kralcılarından bir tanesiydi. İyi günlerde harcasın hediye çekini. Duyuyorsa, dinliyorsa selamlarımızı iletelim tekrar. Hem kendisine hem de memleketine Ordu'ya selam göndermişti. Orada dinleyen kralcılarımızı da selamlayalım. Yaz boyunca Kral FM'de de, Kral Pop Radyo'da da, kardeş radyomuzda da hediye çekleri dağıtmaya devam edeceğiz. Kral otobüsümüz diyar diyar dolaşıyor. Dinleyicilerimizle buluşuyor. Çok özel markaların hediye çeklerini dağıtmaya devam ediyor. Belki bir gün sizinle de karşılaşırız. O yüzden telefonunuza mutlaka Kral uygulamasını yükleyin sevgili kralcılar.

0: Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tami de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak da işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.
5: İlaç gibi radyo.
6: Paketiniz var.
7: Ha, nereden?
6: Gelecekten.
7: İçinde ne var?
6: Besin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
8: 31 Temmuz'a kadar Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA Emeklilik Mobil'e gelin. Aylık minimum 3000 TL ve katlarıyla BES veya çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı artırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
9: Teka klimaların
10: doğasında sessizlik var.
9: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Hotline. İstediğin enerji olsun.
12: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil Budur hissi.
14: Pilot Garaj Auto Expertiz.
15: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
16: Pilot Garaj Auto Expertiz.
17: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Evet sevgili kralcılar, bu akşamın ilk selamını Gülay ablamıza göndereceğiz. Sivas'tan dinliyor bizi. Hatırlatmalarımı da yapmadım ama hiç de gerek yok. Dinleyicilerimiz daha biz programa gelmeden, buralara gelmeden, daha başlamadan sağ olsunlar selamlarını gönderiyorlar. Ama ilk defa karşılaştığımız kralcılarımız için tekrar bir hatırlatma yapacağım. Gülay ablacığım kolay gelsin. Motosiklet festivalindeymiş şu anda Sivas'ta. Her ilden katılım var. O kadar kalabalık ki burası Melis. Gittiğim her yere radyomu da götürdüğüm için buradaki motorcu arkadaşlara şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Çok güzel türküm var. İnşallah severler, sıradaki güzel türkümü armağan ederim elbette. Sivas'a selam olsun. Gülay ablacığım sağ olasın. Bu akşamın ilk selamını sana gönderdik. 532-703-92-0 WhatsApp hattımızdır. Buradan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Bana daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa kodlayarak söylüyorum. Malatya, Güleburgaz, Sakarya, MLS Akçay hesabındayım. Instagram'da profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı da buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız mesajlarını buradan da yazabilirler.

Mızrap tetik çekti, el vurdu beni. Saz vefasız oldu, perdeler zalim. Mızrap tetik çekti, el vurdu beni. Mızrap tetik çekti, el vurdu beni.

seni bekledim. Ne elimi sürdüm ne de kokladım, dikenler içinde gül vurdu beni. Ne elimi sürdüm ne de kokladım, dikenler

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alper Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İkinci saatimize şöyle unutulmayan şarkılarla başlayalım sevgili kralcılar. Hazır akşam güneşi batıyorken, yavaş yavaş akşam serinliği çökmüşken, dinleyicilerimizin birçoğu mesaiyi tamamlayıp eve varmışken, birçoğu da yollarda şu anda, akşam mesaisinde olanlar, sabaha kadar çalışacak olanlar var aramızda. Onlara kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Biz günü çok hareketli geçirenler, gün içinde trafikte olanlar, telefonu hiç susmayanlar, işi gücü başından aşkın olanlar, biraz böyle kendimizi nadasa çekmiş vaziyetteyiz. Yani şu anda sadece yemeklerde yendiyse bir bardak çaya ihtiyaç var, uzaklara dalmaya ihtiyaç var. Değil mi sevgili kralcılar? Günün yorgunluğunu böyle atıyoruz. Evimiz bizim mabedimiz, geldiğimiz anda evimize o bütün kapılar...

kapandığı anda sadece tek bir sese tahammülümüz var. O da radyomuzun sesi, orada çalan şarkıların sesi. O yüzden hayatı bir parça sessize alma zamanı geldi.

Bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo. Reklam. Şansa kalmadı şimdi
2: Umran Oto Ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
4: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: Lösev hayat verir.
6: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 slab puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
7: MediaMarkt.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mültecisliklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırası yaparladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun yüzüm olsun.

Evet, babalar resiteli zamanımız geldi. Bu güzel şarkıları Konya'dan sevgili kardeşim Meral'e armağan edeceğim. Ellerine sağlık Meral. Abla demiş, bahçemizden topladığım kirazlarla reçel yaptım. Reçel kavanozlarını fotoğrafını da çekip göndermiş. İyi günlerde afiyetle yiyin, sağlıkla, şifa olsun inşallah. Eşini selamlamış. Duyuyor mu şu anda acaba Meral? İnşallah duyuyordur. Ermenek M tipi A2 koğuşunda yatıyormuş eşi sevgili Aykut. Onu çok sevdiğimi söylersen bizi çok mutlu edersin. Seni dinliyoruz. İkimiz de ayrı ayrı yerlerdeyiz ama aynı radyoda buluşuyoruz. Lütfen selamlarımı ilet demiş. Allah kavuştursun güzelim benim. Şu yaptığın reçelleri, şu gözünün nuru reçelleri birlikte yemek nasip olsun inşallah. Kim nerede hasretlik çekiyorsa, kim nerede çok özlüyorsa tez zamanda kavuşsun inşallah. Sizler için kalbimden geçen budur.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

okşayıp saçını seni sevmedim. Bir gün olsun mutluluğa ermedim. Göçersem dünyadan son bir defa görmeden dua etmedim.

yetiş. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Evet, bu akşamın müsaade şarkılarını artık bitiriyorum. Raziye teyzeme armağan edeceğim. Şimdi uzun yıllardır Kral FM'de yayın yapıyorum. Neredeyse günün her saati farklı dönemlerde yayın yapmışımdır. Son yıllarda akşam saatlerinde buluşuyoruz dinleyicilerimizle. Yıllar önce 2013 yılında bende abla abi çoktur Kral FM'de. Birkaç tane de teyzem vardır. Yani yaşı epey ileri. Radyo hastası olan teyzelerimiz de var. Raziye teyze de onlardan bir tanesi. Yıllar önce bir telefon konuşması yapmışız kendisiyle 2013 yılında. O kadar tatlı bir muhabbet ettik ki seninle. Dün gibi aklımda demiş. Allah evladını eşine bağışlasın seni demiş. Ya işte ne kadar şarkılar vesile oluyor biliyor musun? Raziye teyzeciğim, iz bırakmışız. Yıllar önceki telefon konuşmamızı hatırlayıp yazmış bu akşam. Duygulandırdı beni. Genceciktik o zamanlar. Yıllar geçti. Raziye teyzeciğim, Allah sağlık sıhhat versin. Sizlere de bizlere de güzel şarkılarda bu çatı altında buluşmaya devam edelim. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda. Herkesin iş yerine misafiriz. Herkesin evine misafiriz. Herkesin araçlarının içine misafiriz. O kadar çok duyuyorum ki bizim radyomuzun jingle'ını. Yollarda, sokaklarda, caddelerde. Gurur duyuyorum, gurur, gurur duyuyorum. Yani Kral FM dinleyicisine yayın yapmak her radyo programcısına nasip olan bir şey değil. O yüzden iyi ki varsınız. Ellerinden öpüyorum Raziye teyzeciğim. Seninle birlikte şu an duyan, dinleyen bütün kralcılarımızı da yürekten selamlıyorum. Yarın öğlen buluşacağız saat 14'te. Öğleden sonra 2'de. Hepinizi beklerim. Hoşçakalın.

0: içimde hep sen varsın. Dünyalı rüyalı gözlerin var. Sevmemek.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.
5: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Bugün yolculuğumuzu sevgili Murat'la yaptık. Bütün yol boyunca bu türküyü söyledi. Benim de kafamda yer etti türkü. dede can dede diye. Üsküdar'dan çıktık yola, Maslak'a kadar türküyü söyledi. Ben de dedim ki o zaman bu türküyü ben bugün çalayım. Murat Keçici'ye selam olsun. Şarkıyı da bize tekrar hatırlattığı için çok güzel söylüyor. Baba öyle bir güzel söylüyor ki gerçekten o da aynı şeyi söyledi. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani öyle bir ses, öyle bir yorum var ki her şarkıya, her türküye ekstra bir dokunuş yapıyor ve alıyor, başka bir yere getiriyor. Öyle bir keyifle söylüyor ki zannedersiniz Müslüm Baba piknikte. Güzel bir mangal var, güzel bir ortam var, çaylar demlenmiş. Baba da demiş ki durun ben ortamı bir renklendireyim, size bir türkü söyleyeyim. Direkt Can Dede'ye girmiş. Eyvallah Murat, sağ ol, var ol.
4: Nöbetçi Erdem.

Şimdi Üsküdar'a bir selam gönderelim. Bizim sevgili İbrahim abinin, Rize Eşrafı'nın yetiştirdiği güzel insan, kalbi gönlü güzel insan sevgili İbrahim abi. Tabii onu belki 30 yıl olmuştur Üsküdar'da onu tanıyalı. Onu zaten çoğu kişi tanır da biz ekstra tabii muhabbetimiz var. Sevgili Emirhan radyoyu açmış. Abi diyor, bütün kafeye seni dinletiyorum diyor. Ekip tamam diyor. O zaman ben ekibe bir selam göndereyim. Başta İbrahim abi olmak üzere. Sevgili Şahin abi bugün dedi ki ben dinleyemem. Şahin abi oradaysan sana da selam olsun. Ekibe dikkat et. Aman ha. Yine İbre 5000 devre çıkmasın. Sevgili İlhan abi, o da ekibin vazgeçilmez isimlerinden. Mehmet Yetimoğlu ve bizim Adapazarı'nın yetiştirdiği değerli şahsiyet 54 Emlak İsmail abiye de selam olsun. Bir de Ertaç Hoca varmış. Bizim aynacı Ali oralarda mı, Ömer kardeş oralarda mı bilmiyorum. Ekibin bir kısmı şimdi radyonun başındalar. Hepsine selam olsun. Dayıya da selam olsun. Ekibe de, Üsküdar'a, Yeni Cami eşrafına selamlarımızı iletelim. Güzel bir Orhan Baba şarkısı yakışır.

Herkes sevdiğinin ona karşılık vermesini ister. Denedim, kimseye yer olamadım. Şu deli gönlümü bir türlü avutamadım. Bir türlü yer de bulamadım. Hiçbir şey istemiyorum. Hani beni kimsenin sevip sevmemesi, beni ne kadar çok insan sevmiş, bunlar önemli değil diyor. Sadece benim sevgime o kişi, benim sevdiğim, benim kalbimde yer verdiğim kişi bana karşılık versin. Gerisinin hiçbir önemi değil.

0: Yıllarca bu şarkıyı dinledim sevgili kralcılar ve bu şarkıdaki bir söz benim kafama çok takıldı. Şu söz, bir gün özellikle bu sözü araştırmaya giriştim. O söz de şuydu.
1: Tophane'nin karanlık sokakları.
0: Bu Tophane'nin karanlık sokakları çok takıldı benim kafama. Bir gün Tophane'de tramvaydan indim ve oradan Beyoğlu'na doğru yürümeye başladım. Ve gerçekten de çok ilginç, aynen bu şarkıdaki gibiydi sokaklar. Çünkü binalar birbirine çok yakın. Yani aşağı, ben hep Tophane'yi o tramvay yolunun, tramvayın olduğu yerler olarak düşünüyordum. Ulan diyor, burası çok merkezi, burada böyle bir karanlık falan da yok. Yani burası, bu şarkıyı yazmış Vedat Türkali'ydi galiba. Yani Tophane'nin karanlık sokakları neresi acaba diye özellikle bir günümü Tophane'ye ayırdım ben. Oradan aşağıdan yukarıya doğru birkaç yoldan, farklı yollardan, konsoloslukların oraya çıkan, İstiklal'e çıkan yollardan yürüdüm. Ve gittiğim bütün yollar, o kahve gibi bir yer var, çay bahçesi gibi, onun yanından çıktım. Daha ileriden çıktım, orada belediyenin bir engelliler merkezi gibi falan falan birkaç yerden özellikle çıktım. Ve gerçekten de Tophane'nin o ara sokakları binaların birbirine çok yakın olmasından dolayı bayağı karanlıkmış. Dedim ki demek ki bu şarkı boşu boşuna yazılmamış. Eyvallah, Tophane'den bahsedince Yüksel abiye de bir selam olsun. Senin de mekandır Yüksel abi.

0: Allah gani gani rahmet eylesin. Gerçekten çok özel bir ses, çok büyük bir yorumcu. Mekanı cennet olsun. Üstün Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Krallar, efsaneler geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar sandıklı istikametimiz. Üstün Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetten alın. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar. Damar.

0: Şimdi İspanya maçı olduğu için biz de burada büyük futbol ustası Yıldız Erman Hoca 1, Rıdvan Hoca 2, Ata 3 yani bu alemde. Şimdi Ata Norveç'e takmış kafayı. Norveç final oynar mı diye düşünüyor ama bilmiyorum tabii yani. Bu yani Fransa'nın ben kesin... Valla ben şeyin Fransa'nın kesin oynayacağını düşünüyorum ama Fransa-Arjantin maçı her şeyi belli edecek. Orada yani Messi yine ağırlığını koyacak mı?
1: Yok abi, eski Messi yok.
0: Abi ben anlamadım ya.
1: Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben 39 yaşında yürüyemiyordum bile ya. Ben 39 yaşında yürüyemiyordum.
1: Yürüyor zaten.
0: Ya yok abi. Yok. Ben sana bir şey söyleyeyim. Biz böyle bir şey bir daha izleyemeyiz ya. Ama benim bir adamım daha var Ata. Kim? Messi ile kapışacak bir adam daha var.
1: Şu anda.
0: Hayır, dünya futbolunda. Şu anda aktif futbol oynamıyor, bıraktı futbol ama Messi'nin hocası o.
1: Allah. Kim daha iyi?
0: Brezilyalı.
1: Brezilyalı.
0: Beraber oynadılar Barcelona'da.
1: Neymar mı?
0: Yok. O da bir cambaz. O da büyük bir usta. Ronaldinho. Hayır, o da büyük bir ustadı. Bıraktı diyorum. O da büyük bir usta. Onu da çok seviyorum. O da
1: ya.
0: Tabii onu izlemek Harlem gibiydi ya. Onu izlemek de ayrı bir, ne yapacağı belli değil. Adamın içinden bile geçiyordu yani. O da büyük bir ustaydı. Bakalım az kaldı. Neler olacak? Artık 4 maç kaldı. Hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Atay, kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler. Keyfi de kral. Allah'a emanet olun.

Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan

ne güzel bir şarkı. Ben hala bu sevdadayım. Ve işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Tövbeleri kabul eden, şükürden memnun olan, duaları kabul eden Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

O yanık sesiyle ne güzel yorumlamış bu unutulmaz şarkıyı rahmetli Hüseyin Altın. Son şarkımı dedi bu güzel şarkımızda. Bursa'dan Kumral, şu an gece vardiyasında çalışmaktayım diyor. Kolay gelsin. Bert Tayfur'dan geçen yıl şarkısı Ankara'daki değerli birine diyor Kumral. Tekirdağ Karacakılavuz'dan Necmettin. Buğday hasatı yapıyoruz seni dinliyor Müslüm Baba'dan. Biçerci Turgut Çoban Ömer'e, Şakir'i Tüccar Uğur'a, Kepçeci Dinçer'e denmiş. Bülent Sarıkaya üçlüyüm demiş. Susurluk'tan Okan Özer, Ege Elçik yeğenime. Kandıra'dan Serdar Harun Hidayet Bey'e selamlar denmiş. Kayseri'den Müslümcü Oktay, kaptanımız Mustafa abime. İznik Sarıal'dan Ümit Atilla Kaya'dan, babam Yusuf ve Bursa Orhan Gazi'den Sedat Çiftçi abime. Bodrum'dan Ersinco, anneannem Şengül'e. Sinop'tan Hilal Koca, canım eşim ve kızıma. Antalya'dan Neriman, cezaevindeki eşi Celal için. Kütahya Gediz'den Musa, kaptanım Halil İbrahim Vardiya Amiri Kemal abiye. Nevşehir'den Engin, şarkıların bu saatte derin düşüncelere götürüyor demiş. Varlığın daim olsun diye eyvallah. Tekirdağ Saray'dan Ersen, tüm alemcilere. Alana'dan Abdullah Alıklı, cezaevindeki can emanetleri taşıyan, sesleri duyulmayan, kıymeti bilinmeyen tüm cezaevi şoförlerine ve kaptanlara denmiş.

gönül kırıklıkları işte bu şarkıları çıkarıyor ortaya. Gönlü kırıkmış demek ki bu şarkıyı besteleyen, yazan. Tam da bu hallerdeymiş yani. Bir haykırıştır arabesk. Adam haykırmış bu şarkıda, bu sözlerle. Kahramanmaraş'tan Serdar Üçlük demiş. Bir gönül sayfasını istemiş. Bir gönül sayfası daha kapandı istemiş. Üsküdar'dan Nil. Hayrolsun Nil. Üzgünsün galiba. Almanya Stuttgart'tan İlyas 61. Tüm güvenlik güçlerimize diyor. Kayseri'den Serkan Üçlük demiş. Sivas Sarkıç'ta Cemal'den Yunus. Beş arkadaş zevkle dinliyoruz denmiş. Zeki Ertuğrul, İsa, Yunus ve Yüksel. Sefaköy'den Mehmet yoldayız. Kardeşim Murat ile dinliyoruz demiş. Üçlük denmiş. Mide'den Sincan'da yatan kardeşim Berat Yeşilçam'a denmiş. Giresun Keşap'tan Nezahat, kızım Yeliz, eşim ile dinliyoruz. Üçlük hazırlanmış. Antalya Serik'ten Serkan Erim, İbrahim Tatlıses'ten. Antep'ten Metin Kara ve şoför Hanifi Dayı'ya. Ankara'dan Hatice. Gökhan Güney'den. Sivas Kangal'dan Merve Nur ve Mehmet Koç. Herkese sevgiler demiş.

0: bir haykırıştır arabesk.
1: Gençliğim gitti de yaşayamadım.
0: Bir sitemdir arabesk. Bir sitem bu şarkı işte. Aha. Niceleri var böyle diyen, yaşayamadım. Gençliğim gitti de yaşayamadım. Onlara bu güzel türküyle diyelim ki bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Avcılardan Yavuz, eşim Serap, oğlum Doğukan ve Batıkan sahilde izliyor. Oh, serin serin. Yanımızda Safa ve Faranak Hanım, seni dinliyoruz. Selamlar olsun. Almanya'dan Gökay, babam Hüseyin, annem Gülcan'a. Nazilli'den Murat kardeşi Caner'le dinlediğini belirtmiş. Almanya'dan Tuğrul, Metin Şaktürk şarkısının adı Bu Sevdadayım. Balıkesir'den Eskişehirli Hatice, benim gibi yalnız yaşayanlara diyor. Milas bölge trafikten polis memuru Serkan, yine bir gece nöbetinde sabaha kadar kralda izliyor. Tüm polis ve asker arkadaşlarıma denmiş hayırlı görevler. Tüm trafik polislerine hayırlı görevler. Şu farları ayarları bozuk olanlara bir kulak çekin ya. Cezası yokmuş galiba ama bir uyarın ya, vallahi billahi. Ya hangi birini uyaracağım, o kadar çok var ki.

malzemeyi bıraktım diyor. Seni dinliyorum diyor. İzmir Buca'dan Güner de diyor ki zor işleri senin saatine bırakıyorum. Zevkle yapıyorum demiş. Kayseri'den Serkan. Gece vardiyasına giden iş arkadaşlarına. Beykoz'dan Davut. Beykoz Tokatköy'den Davut. Kral dinliyoruz denmiş. Sefaköy'den Murat Gülser kardeşim. Mehmet Kalkan ile dinliyoruz Ferdi Baba'dan. Trabzon'dan dönüş yolunda olan Hatice'den Ordu Cezaevindeki Cenk Madene. Geyve'den Haşim, Mustafa Işık abisine.

Balıkesir'den Zeynep, eşi İlker ve çocuklarına, İzmir'den Sinem. Gecelerin kralı demiş. Onur Sivas Gemeriklilere, Ferhat ve Bahadır Şimşek'e, Eskişehir'den Arzu, eşi Uğur'a. Bugün evlilik yıl dönümümüz, 16'ya veda edip 17. yıla merhaba dedik demiş. Onu çok seviyorum demiş. Nice yıllar inşallah, tebrik ediyorum. Esenyurt'tan Eren Kartal, Suna için. Ankara'dan Türkan, doğum günü kutladığım eşime. Ankara Sincan'dan Soner, bir şarkı rica etmiş. Sivas Yeniçubuk'tan Hayati Şimşek, herkese selam diyor. Manavgat'tan Gökhan, damardan demiş. Fransa'dan Mustafa Yayıcı, Yunanistan'dan Mustafa selamlar denmiş. Serkan Atay'a, Emrah'ın gel baştan yazalım şarkısı denmiş. Uzun yol kaptan Osman Baydoğan, tüm kralcılara, kaptanlara. Lüleburgaz'dan Kırklareli Kapalı Cezaevindeki Mehmet Çelik abime. Gerede Cezaevi İnfaz Kurumu'nda tüm mahkumlara Yakup Uygur, Halim Cebecioğlu tarafından denmiş. Ahmet Kaya'dan. Rize'den Can, Samsun'da sevdiğim kadın Hatice'me.

0: çekerler. Ferdi Baba, Ferdi Baba, ah bir başkaydı Ferdi Baba, öyle değil mi Fatoş?
1: Hayaller kurar.
2: Aynen öyle, geçti gitti değil mi?
0: Unutuldu mu Ferdi Baba, Fatoş?
2: Asla unutulur mu Ferdi Babamız?
0: Ne güzel söylemiş, benim gibi.
2: Unutular içinde yaptın.
0: Amin amin, Allah rahmet eylesin. Benim gibi sevenler demiş, sevenler adına haykırmış. Almanya'dan Fatoş'u aradık, ulaştık. Artık üçlüğümüzü yapalım, kaptırdık, gidiyoruz. Çok hızlı gidiyoruz. Evet. Beşinci viteste gidiyoruz.
2: Aynen şimdi... öyle, seni durdurlar.
0: Durdurabilene aşk olsun. Fatoş ve Düzce'den Yusuf, ikisinin mesaj arasına evet. Gittim, geldim, gittim, geldim. En son Fatoş'un mesajına, üçlüğüne karar verdik. İlk olarak seni aradık ve ulaştık. Fatoş nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür Fatoş, ederim. Hem... Sesini duydum, daha iyi oldum.
0: Canım benim, teşekkür ediyorum. Fatoş hem Ümit Besencem, Ömer Danışçı.
2: Aynen öyle. Hangisi, tanıyorsun beni.
0: Hangisi tutarsa. Bugün Ömer Danış'tan takılmış. Hatta
2: aynen vakit, öyle.
0: Dünkü de Ömer Danış'tan galiba. Değil mi?
2: Evet, dün evet,
0: dünkü de Ömer Danış'tan.
2: Önceki Ümit Besen'di.
0: Önceki de Ömer Danış'mış.
2: Aynen.
0: Ha, ondan önceki Ümit Besen'miş.
2: Evet.
0: Birkaç, Ümit Besen'leri kovalamışsın, bakmış, bakmışsın olmuyor. Ömer Danış'lara dönmüşsün. Evet.
2: Aynen öyle.
0: Peki, peki, o da güzel de dedim ya, akışları ben belirliyorum. Ona göre evet, onaylıyorum. İyi akşamlar Ata, nasılsın? Oturdum, senin saatini bekliyorum. Şükür geldin demişsin. Hoş geldin. Artık dinleyelim mi üçlüğümü demişsin. Şarkılarını sıralamışsın. Tüm kralcılara gelsin. Kucak dolusu selamlar Almanya'dan Fatoş. Bu satırları, bu mesajı eklemek istediğin neler? Sözsen de gönlünce sesten imzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
2: Öncelikle çok çok teşekkür ederim beni aradığın için. Sizi çok seviyorum. Selamlarımla, sevgilerimle. Şimdi üçlük zamanı mı?

Dilimde kırılan o zifiri şarkı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm, dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesim uçursam diyorum, uzamış sakalıma inat. Bize son yalan söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen. Kalsak bir sen, bir de ben, olamaz imkansız.

Sincan'dan İbrahim torunu İlayda ve Betül'e armağan ettiğini belirtmiş. Eyvallah. Gaziantep'ten Cuma Bozkurt mesai biten eve giden bütün emekçi arkadaşlarıyla dinlemedeymiş. Bu da benden size gelsin Alanya Kalesi'nden denmiş. Kim demiş? Alanya'dan Sibel, ama biraz bulanık çıkmış resim Sibel. Aksaray'da bulunan kardeşi Volkan'a. Samsun'dan Kutlu uzaklardaki Sema'ya. Antalya Manavgat Sidre'den Ankara'daki sarışın yarimi Melisim'e demiş bir sevenimiz. Aydın Nazilli'den Bülent. Bahçelievler'den Erkan. Tüm sevdiklerine. Samsun'dan Mehmet Çelenk. Gece Vardiyası'ndaki arkadaşlar Aytaç Yavuz, Tayyip ve Boyacılar Kralı İlyas'a.

0: Gaziantep'ten Cemal Şimşek. Bütün çalışanlara demiş Cemal. Belçika'dan Sevgi, Mumcular Cezan'daki Ömer'e. Almanya'dan Üstten Erhan, gece vardiyasındayım diyor. Can yoldaşım tekmilime, onu çok seviyorum demiş. Gaziantep'ten Erşan'ın
1: yine soğuk
0: cennet kokulusuna.
1: Yine akşam oluyor.
0: Her zamanki gibi muhteşemsin demiş. Yine. Can kulağıyla dinliyorum demiş. İzmir Çiğli'den Güler.
1: Sen yoksun diye inan. Dertliyim, kederliyim.
0: Güler Kaptan Ramazan Oğuzhan için diyor.
1: Yıkılırım sevgilim.
0: Almanya'dan Sevban, kayınvalidesi Sebahat, yengesi Nilay, kayınbiraderi Okan ve eşi Ayşe'ye, eşim Bahar'la dinliyoruz denmiş. Emirhan Konya'dan Serdar Simit, çalışan ustalarıma ve tüm emekçi abilerime. Gaziantep'ten Aykut Bey, servis şoförü. Sivrihisar'dan Kaptan Necip. Konya Altın'dan Fatih, annem Seher Bayram'a diyor Ümraniye'de. İzmir Karşıyaka'dan Tolga, Muğla Cezaevindeki Erol İzdi için. Erol abisini. Samsun'dan Mert, ailesini armağan etmiş.

0: Gaziantep'ten iş arkadaşlarına demiş. Yusuf Damra Özkan adına demiş. Edirne Keşan Altıntaş'tan diye gelen mesaj.
1: Sen giderken.
0: Sakarya Geve Çileköy'ünden tüm çiftçi kardeşlerime denmiş. Süleyman Paris'ten Süleyman, gurbetçilere kralcılar.

Manisa'dan Recep Keçici, İstanbul'da olan abisi Mustafa Gökçe'ye. Koca Mustafa Paşa'dan Ömer, eşi Hayriye, oğlu Nahsen, kızı Hatice'ye ve Urfa Bireciklilere. Gaziantep'ten Ercan, eşi Leman, kızı Eylül, Azra ve İpek Beren'e. Kocaeli Kartepe'den Mahmut, servis şoförü Halit Battal'a.

doğum günü kutluyoruz demiş Balıkesir'den Fetih Baydak. Gizem'e doğum günü şarkısı. 10S0094. Avusturya'dan Merve Özdemir. Sol yanım Yunus'a. Eşimle birlikte balkonda dinliyoruz demiş Fethi. Almanya Stuttgart'tan Kenan. Songül'e. Balıkesir Savaştepe'den Fatih. Cengiz Baba'dan. Kayseri'den Özlem. Cengiz Kurtoğlu'ndan. Edirne'den Akın. Meriç Boyu'ndan kardeşlerime. Aydın Buharkent'ten Mustafa. Mustafa Mercan. Kayseri'den Murat Kaplan. Bülent Ersoy'dan.

Vehbican Koknar, Edirne Gökçetepe kamp alanında. Tüm aileme diyor. Antalya'dan İsmail, Osmaniye'deki sevdiceği Betül'e. Gebze'den Serhan, en değerlim Bilge'ye. İzmir Bornova'dan Asya, annesiyle dinlediğini belirtmiş. Fatsa'dan Sibel Yılmaz Kurt, İstanbul'dan geldim diyor Sultan Gazi'ye. Ablama demiş, Hülya ablama, Özcan enişteme.

0: Edirne Keşan'dan tüm dadaşlara demiş Taha. Şuşarlıoğlu Ankara'dan. Sevdam ömrüm Fahrime demiş bir sevenimiz. İstanbul'dan Yıldız. Uzakta olan yavrum Seymen'e diyor. Seni bu saatlerde dinlemek ayrı bir keyif demiş Sultan Gazi'den Sevinç. Frankfurt'tan tüm Urfa Halfetililere diyor medet. Beylikdüzü'nden Esin, annesi Safiye ve teyzesi Hafize'ye. Maşallah mesajları maşallah var. Bursa'dan Yasemin. Cezaevindeki kuzum, canım oğlum, Buğram ve koğuş arkadaşlarına denmiş. Son bir değerlendirme yapmış oldum. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Yine yetiştiremediğimiz mesajlar oldu, anlayış hoşgörünüze sığınarak. Muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan alıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 20 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, yakın akrabaya yardımı emreder diyen, Allah ve peygamberine itaat edin diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

tüm içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var,

0: İlaç gibi radyo.
1: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum.
2: Seni seviyorum.
1: Arz ederim.

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumuz bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim. Seni. Oğurtun saçlarını.